milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

çalınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sende izin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sendeyizsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldı.

aslında gittiğim her yere seni beraberimde götürdüm. Kimi zaman yüreğimde, kimi zaman düşlerimde taşıdım. Ve kimi zaman gözyaşlarım ile yokluğunu yıkadım. Aslında beni en çok yoran ve en çok içimi acıtan uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldu. Uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldu.

0: olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
3: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
5: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veri de hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
6: Bu mu? Bu mu?

Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Aktif Show.
1: Günaydın. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim ben Mazlum Günhan. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne yapayım?

Ve Perşembe gününe geldik yine bir güne, yine bir haftanın programının sonuna geliyoruz. Radyoaktif Show başladı. Sizler peki güne başladınız mı? Eğer başlamadıysanız ve eğer hala kendinize gelmediyseniz yazmanız yeterli. Sizi kendinize getirmek için buradayız.

Sevda Hanım'ı görüyorum, bir dinleyicimizi görüyorum, Cahide Hanım'ı görüyorum, Elif Hanım Erkenci bu aralar, o da burada, hoş gelmiş. Bakayım başka. Leyla Hanım'ı görüyorum ve Bengü Hanım'ı görüyorum. Dilan Hanım'ı da gördük mü? Gördük. Kâlen Hanım hoş geldiniz. Bu kadar mıyız ya? 0-472-312-30-07. Bu kadarsak hiç başlamayalım ya. Bu çok az bir şey yani. Çok çok az insan var. Görenler desin maşallah. Dersin maşallah. Neyse kimler burada görelim, haberlere geçelim. Şimdi haberler. Hatırlıyor musunuz eskiden babalar çok fazla haber izlerdi. Bizde de öyleydi mesela. Ben çok severdim haberleri babamla izlemeyi. Bizim çocuklar ise, kardeşlerim ise haber açıldığı zaman böyle burunları asılırdı. Suratları düşerdi. Şimdi haberler deyince o aklıma geldi. Var mı ben haberleri paylaşınca sıkıcı şeyler başladı diyen, var mı öyle bir şey? Ramazan Bey hoş geldiniz. Sevdiren gelin, kaşların kara değil mi? Beni kara diye. Hep söylüyorum gerçekten, ben çocukken ne bileyim garip bir çocuktum yani. Herkes çizgi film izlerdi. Vallahi ben tartışma programları izlerdim ya. İstanbul Maltepe'de bir bina çökmüş maalesef ve şu an enkazın altında insanlar varmış. Ne yazık ki umarım tez vakitte sapasağlam herkes çıkarılır. Çok geçmiş olsun diyelim. Türkiye... Türkiye'de kızamık salgını ya da vakaları artmaya başlamış. Son bir yılda, son 9 ayda 1103 kişi olmuş kızamık tekrar ravaşta. Niye acaba? Benim fikrim var. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi neden olduğunu? Sağlıkçılar varsa lütfen haksız veya haklı olduğumu söylesinler. Benim bir fikrim var. Söylüyorum. Hazır mısınız? Var mı aramızda sağlıkçı? Çekilin, ben doktorum diyen var mı? Öyle biri var mı? Yok aşı kuyruk çıkarıyor. Yok aşı yapınca çift başlı çocuklarınız olur. Ondan sonra eğer aşı yaparsanız yarı insan yarı at çocuklarınız olur. Mitolojideki oluyor ya, Yunan mitolojisi. Onun gibi olur derseniz, saçma sapan insanları aşıdan uzaklaştırırsanız böyle olur. Ey komplo teorisyenleri. Bak insanlar kızamık aşısı yapmıyor, böyle şeyler oluyor ya. Gözlerin kara değil mi? Yüzünü sevdiren gelin. Kaşların kara değil mi? Beni kara... Çekilin, ben aşk doktoruyum demiş. Aşk doktoruna ihtiyacımız yok efendim. Bize gerçek doktor lazım. Böyle aşk meşk doktorları falan. İşine baksana. Bizim... gerçek doktorlara ihtiyacımız var.

abicim şarkılarına nasıl eşlik ediyorsun? Niye eşlik etmiyorum? Kendimi sessize alıyorum o zaman. Tamam. Başka kimler var? Görelim, görelim. Kimler başka var? Görelim. Bakayım. Ramazan Bey var. Başka hiç kimse yok. En son yazanlardan yani. Kimse yok ya. Nasıl bir şey?

Yaren Hanım diyor ki günaydın, siz de hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk Yaren Hanım, günaydın, hoş geldik, hoş bulduk. Evet bakalım başka başka kimler var görelim. Abi benim bir arkadaşım var, fizyoterapisttir, yayını alsak olur mu diyor. Yayını alsak olur mu bilmiyorum, arkadaşınızın yetkinliği ve etkinliği önemli. Bizim için arkadaşınız yazsın WhatsApp'tan bakalım. Efendim BDDK kredi kartı asgari ücret asgari ödeme sınırını 100 bine çekmiş. Valla ben kullanmadığım için asgari ödemeyi kredi kartı kullanıyorum ama hepsini tamamen zamanında ödüyorum. Ayıptır söylemesi, zenginiz ya, paranız çok. O yüzden öyle yapıyoruz. O yüzden tam olarak ne demek istediğini anlayamadım. Meteoroloji sağanak, sis, pus, fırtına var demiş. Dikkat edin valla. Yani yazık olmak istemezsiniz. Değil mi? Merhabalar Mazu Bey, iyi yayınlar demiş. Kim demiş bakayım? Suna Hanım demiş. Suna Hanım teşekkürler.

0: gururumuz.
1: Bakayım Suna Hanım bizi takip ediyor mu? Suna Hanım bizi takip ediyormuş. Evet, peki. Teşekkürler Suna Hanım. O zaman başka bir mesaj daha okuyalım. Artık araya gideceğiz. Sevgili dinleyiciler var mı arada? Önce ben buradayım. Ben de istiyorum kardeşim mesajımı oku lütfen diyen varsa hemen yazsın görelim. Sonra araya gideceğiz.

Çetin Bey günaydın. Rojbaş Çetin Bey. Bakayım ne yazmış. Ne yazmış? Oh ne güzel ya, Arıdağ manzarasında geziyor. Helal olsun yani. Çetin Aykut'a selamlar olsun. Şimdi çok güzel bir şarkı göndereceğim. Onu özellikle Çetin Aykut'a da göndermek istiyorum. Var mı itirazı olan? Varsa bence itiraz etmesin yani. Niye itiraz ediyorsunuz kardeşim yani? Herkese şarkı gönderebiliriz değil mi yani? Ben Çetin Aykut'a çok güzel bir şarkı göndereceğim. İtirazı olan itiraz edebilir istediği kadar. Hatice Hanım hoş geldiniz. Dilan Hanım siz de hoş geldiniz. İkinci Dilan Hanım da.

0: Ya o değil de radyonun ablası nerede ya, hiç görünmüyor. Bak en son Müge Anlı'yı arayacağım. Hatta Müge Anlı'yı nasıl arayabileceğimizi bilenler varsa lütfen söylesinler. Bir arayalım ya, bir soralım. Müge Anlı'ya bir soralım. Nerede, kayıplara karıştı ya radyomuzun ablası. Ne oldu yani acaba, bir şey mi oldu, Allah korusun ya valla. Hatta dur yapay zekaya sorayım ya, Müge Anlı'ya nasıl ulaşabilirim? Müge Anlı'ya nasıl ulaşabilirim acaba? Bir kaybım var da.
1: Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 0212
0: 350 tamam tamam anladım yani. Tamam, numarayı aldım, sağ ol, eyvallah. Efendim bugün saat 11'e kadar radyomuzun ablasına ulaşamazsak Müge Anlı'ya kayıp ilanı vereceğiz. Kesin onu izliyordur şimdi. Efendim saatler 10:10. Biri sizi düşünüyor. O da kesinlikle biziz ve sizi düşündüğümüz için sizden çok güzel bir şarkı, size çok güzel bir şarkı göndereceğim. Sizden hiç şarkı istemedim. Bugün isteyeceğim. İnşallah mazlum bey demiş. Hadi bakalım Suna Hanım, ama böyle bulunabilecek bir şarkı isteyin ki tek seferde şeytanın bacağını kıralım ve şarkınızı çalalım. Eğer kabul ederseniz böyle güzel bir şarkı isterseniz hemen göndereceğiz. Bakayım. Abi belki kadın seni dinlemek istemiyor demiş. beni dinlememe şeyi yok. Dinleyecek efendim. Radyomuzun ablası beni dinleyecek. O benim özel VIP dinleyicim. Gökhan Erdoğan gelmiş. Gökhan Bey siz de yoksunuz ya bu aralar. Yıllar olacak neredeyse. Gökhan Bey size de gelsin bu şarkı. Hadi bakalım. Bakalım Suna Hanım nasıl bir şarkı isteyecek? Suna Hanım az sonra hangi şarkı isteyecek? Hepsi ve daha fazlası birazdan Radyo Aktif Show'da. Devam.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve de bakalım neler var. Şey değil mi ya, bu Nihat Hoca'yla iftara doğru programının fon müziği gibi değil mi? O ne ya? Kim onu istedi bakayım? Yanlış şarkı mı koyduk ya, bakayım? Kava Amara, he. Tamam, ben de şey dedim, acaba dedim Ramazan sohbetlerimizin hani şey müftülük yapıyor ya, belki dedim onun fon müziğini mi yanlışlıkla indirdim falan, ne yaptım ya yanlışlıkla. Bazen oluyor çünkü, ama değilmiş, tamam, müziği güzelmiş. Bakalım, efendim bu şarkıyı sabahın erken ışıklarıyla güne başlamış ve bize günün ilk mesajını gönderen Bengü Hanım göndermiş ve sağ olsun bayağı da güzel şeyler de yazmış, yeni fark ettim. Bakayım ne demiş. Sizler de yazabilirsiniz. Bu arada Suna Hanım hala emoji atıyor da mesaj göndermemiş. Şarkı istiyorsa, hani özel bir istediği şarkı varsa çalarız ama der ki yo, ben sıradaki şarkılardan istiyorum. Belki öyle de diyebilir. Bilmiyorum. O yüzden bekliyoruz. Günaydın Bengü Hanım. Mazlum Bey demiş, Kava'dan Amara şarkısını yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş. Göndeririz tabii ki de. Bengü Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, sizin yayınınızdan önce ve sonra diğer radyo kanallarını da dinliyorum. İnanın hiçbiri aktif show değil bu arada. Radyo aktif show lütfen. Çok önemli. Radyo aktif show önüne geçemez diyor. Tabii ki de geçemez. Niye? Çünkü geçmiş değil diyor. Niye? Çünkü sizin gibi değerli insanlar var. Bu programı ben yoksa kendi kendime yapamazdım. İnanın güzel olmazdı. Hepinizin çok katkısı var yani. Ondan sonra yani ne katılan var diyor, ne yazan var diyor, ne de sunucuları sizin kadar içten samimi diyor değiller diyor. İyi ki radyoaktif show diye bitirmiş. Eyvallah, çok sağ olun. Bizim programın bir başka yani, bizim programı kimse yetişemez kesinlikle. Bizim program başka bir program. Niye? Benim katkım ne kadar varsa sizin de en az o kadar katkınız var. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Evet, Instagram'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız çıkacaktır. Oradan da yazabilirsiniz efendim. Hemen bakalım kimler kimler aramızda. Bahar Hanım'ı görüyorum. Birazdan onun da mesajını okuyacağım. Suna Hanım mesaj göndermiş. Daha bakmadım. Birazdan bakacağız. Heyecanlı olsun. Bakalım ilk şarkısı ne olabilir? Radyodan ilk defa istek şarkı isteyen Suna Hanım acaba nasıl bir şarkı istemiş olabilir? Birazdan merak içerisinde öğreneceğiz. Günaydın, kolay gelsin. İyi yayınlar demiş Gökhan Bey. Teşekkürler. Mazlum Bey, yıllık izindeydim diyor. Allah aşkına bu kaç yıl aylık izindir? Siz bayağı iyi izin kullanıyorsunuz. Bunun bir taktiği varsa Gökhan Bey bize de söyleyin. Ben bu yıl hiç izin kullanamadım ya. Vallahi. Yani üzgünüm. Ama Gökhan Bey neredeyse benim yerime bile yıllık izin kullanmış. Öyle. Evet sevgili dostlar. Ben Nihat Hoca. Bak vallahi ona benzemiyor mu? Neyse devam edelim. Gökhan Bey size de gelsin.

Efendim Gökhan Bey'in kullandığı izni söylesem inanamayacaksınız. Bayağı izin kullanmış. Bir değil, 10 değil, 15 değil, 20 hiç değil, 30 yok 30 da değil. 45 gün. O nasıl bir şey?

Ama iyi gelmiştir ya valla böyle 45 gün sonra insan çalışmak da istemez yani. Efendim ne dediğimiz ismi yeni geldiği için unutuyorum. Suna Hanım diyor ki Mazlum Bey sizden diyor Rezan Koç'tan Parsek şarkısını istiyor. Çalar mısınız diyor. Güzel bir şarkıyla başladınız. Çalarız tabii ki birazdan geliyor listede. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben Sokrat 04. Sıradaki şarkı Kır Elektrik ve Su Tesisatı'na gelsin diyor. Ayrıca size de gelsin, dinleyenlere de gelsin, ondan sonra tüm Doğu Beyazıt ailesine gelsin diyor Sokrat 04. Efendim Sokrat Bey, o zaman şarkıyı size de armağan edeceğiz. Tüm güzel şarkıları sizin aracılığınızla herkese armağan edeceğiz o zaman. Peki ne yapıyoruz, araya gidiyoruz? Araya gitmeden önce bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Osman Doğan aramızda. Osman Bey hoş geldiniz ya. Ne habersiniz? Hoş geldiniz. Ondan sonra başka şimdilik böyle bir araya gidelim. Aradan sonra geliyoruz Elif Hanım'a. Elif Hanım bakalım ne demiş. Evet.

Şöyle bir günaydın mesajlarına bakalım kimler neler demiş. Efendim Osman Doğan burada dedi ki ve ne demiş hemen bakalım. Günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum abi demiş. Eyvallah, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Afiyetlesiniz. Teşekkür ederim Mazlum abi demiş. Sen nasılsın demiş. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Ondan sonra devam. Başka günaydın mesajı ayıklamaya çalışıyorum da o yüzden biraz soluklanıyorum. Günaydın mesajlarına bakıyoruz. Sadece şu an günaydın mesajlarına bakıyoruz. Onları bir ayıralım değil mi? Peki. Günaydın mesajları var mı başka günaydın mesajı? Ha şey az önce gördüm de bir dinleyicimiz diyor ki abi diyor bu Esra'lar Esra ismi olanlar çok fena oluyor ya demiş. Niye böyleler demiş. Valla ben öyle bir şey bilmiyorum. Öyle çok yakında Esra da yok. Ama insanları genellemek iyi bir şey değil. Ben size söyleyeyim yani. Yarın öbür gün bir Esra dinler. Size bir şey söylerse ben karışmam. Belki dinliyorlardır da. Dikkat edin yani. Herkese birden öyle dememek lazım. Peki. Devam. Neredeyiz? Evet. Devam ediyoruz. Elif Hanım'a geldik ve bakalım erkenden bu aralar yazma alışkanlığı edinmiş olan Elif Hanım acaba bize ne demiş olsa gerek hemen. Açalım mesajını. Diyor ki bize günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Kolaylıklar diliyorum. Bol kahkahalı bir yayın olsun demiş. İnşallah bakalım. Ben bu aralar çok erken olmasa da erken yazmaya alıştım. İyi oluyor böyle demiş. Aynen öyle. Yani sizden önce yazanlar çok var ama en azından yine biraz erken sayılabilir. Bugün içimde anlam veremediğim bir hüzün var diyor. Ağlama hissi var diyor. Hayır olsun demiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü hüzün mevsimindeyiz. Sonbahardayız. Hüzün mevsimi olunca böyle oluyor. Ağlama hissi var demiş. Hayır olsun demiş. Bu hissi bu hisse iyi gidecek olan Rojda'yı seçtim diyor. Ve de diyor ki bugün sizden diyor Rojda'dan Tui şarkısını istiyorum demiş. Peki gönderelim o zaman. Anlamsız üzülmeler, anlamsız ağlama hissi, boşlukta hissi. Tabii ki anlamsız değil aslında. Niye? Çünkü yaşanmışlıklar, yaşanamamışlıklar hepsi birikince, hele bir de sonbahar dediğimiz hüzün mevsiminde olunca böyle olabiliyor. Günaydın Mazlum Bey, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim demiş Hatice Hanım. Çok sağ olun, bu şarkı size de gelsin. Ve sevgili dinleyiciler, sizin bir kardeşiniz olarak, sizden biri olarak şunu söyleyeyim. İçinizden ağlamak mı geliyor? Üzülmek mi geliyor? Ya hele şunu bir bitireyim de, hele şu akşam olsun da, hele şu saat bir bitsin de ağlarım, üzülürüm demeyin. Ertelemeyin çünkü öyle bir şey ki sonra bir bakıyorsunuz neye üzüldüğünüzü, neye ağladım ya, ağlayacaktım ya ben dediğiniz o ana geliyorsunuz. Unutuyorsunuz. Ve o anki duyguya da moda giremiyorsunuz yani. Yaşayamıyorsunuz. Ertelemeyin. Ağlayacaksanız ağlayın. Ağlamak kadar saf, temiz, güzel bir şey yoktur. Evet, sabah programını akşam gece arabesk programına döndürdük ama devam. Devam.

Devam edelim kaldığımız yerden. Saatlerimiz yavaş yavaş ilerlerken bizler bakalım kimler neler demiş bizlere. Efendim Terzi Baba da burada. Oktay Topçu diyor ki günaydın demiş. Günaydın diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar. Mazlum Bey demiş, Bahar Hanım, günaydın, sağ olun. Nasılsınız diye sormuşsunuz. İyi olmaya çalışıyoruz, umarım siz de iyisinizdir. Sizden Adar Görer'den Zalim parçasını istiyorum demişsiniz ve de canım eşim Erkan'a ve de ondan sonra biricik dostum Dilan ve de Esra'ya gelsin diyor. Dilan Hanım'ın ne çok sevenleri var.

Yazalım parçasını istiyorum demişsiniz ve de canım eşim Erkan'a ve de ondan sonra biricik dostum Dilan ve de Esra'ya gelsin diyor. Dilan Hanım'ın ne çok sevenleri var.

Efendim devam edelim kaldığımız yerden ve sizlerden gelen mesajları tek tek sırayla okuyorum. Lütfen bana kızmayın çünkü sırayla gidiyoruz bu işler, sırayla oluyor. O yüzden biraz beklemeniz gerekiyor ve beklerken de ya acaba benim mesajım okunacak mı, acaba şarkım çalınacak mı diye şeyler içinizden geçirmeyin. Keyfini çıkarın, inanın keyfine baktığınız zaman, böyle keyfini çıkarmaya çalıştığınız zaman çabuk zaman geçiyor ve inanın ya ne ara bana sıra geldi diyecek hale geliyorsunuz. O yüzden bana güvenin. Erkan Batur, Aykut Özdemir, ondan sonra Serkan Akdağ, Ozan Aydemir arkadaşları için Sertaçlı olan güzel bir şarkı istedi. Ayrıca bizlere de armağan etti, sağ olsun. Ondan sonra devam edelim. Nerede kaldığımızı... Emin Bey'e geldik. Selamun aleyküm demiş. Günaydın, aleyküm selam. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkürler. Hani Baba Ağrı Iğdır servislerinde bulunan tüm yolcularına, özellikle eşim Nuriye'ye, çocuklarıma, Kaptan İlhan Bey'e ve Hamit kardeşime ve de tüm dinleyenlere sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Emin Bey çok teşekkür ederiz. Şarkı geliyor ve... bu arada Emin Bey, İlhan Bey sizden daha aktif hale geldi. Eskiden Emin Bey daha aktifti. İlhan Bey o sırayı geçti. İlhan Bey daha hızlı gidiyor yani. Peki Hasan Bey hoş geldiniz. Hasan Bey'i de görüyorum. Efendim Leyla Hanım burada değil mi? Leyla Hanım burada değilse şarkısını iptal edeceğim. Çünkü burada değilmiş. Bak ben diyorum Leyla Hanım buradadır falan diyorum ama Leyla Hanım yok. Adem Bayar hoş geldiniz Adem Bey. Adem Bey de bize video atıyor. Bizi dinlediğine dair kanıt gösteriyor. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz Adem Bey'e de. Başka hemen bakalım şöyle. Evet, başka bakalım şöyle hızlı bir şekilde. Leyla Hanım yok herhalde. Peki Leyla Hanım yoksa biz de okumayız. Oysa burada olduğunu düşündük. Devam edelim. Başka bir dinleyicimizin mesajıyla devam edeceğim. O da kim?

İş Dilan Hanım'mış. Evet, bir bakalım Dilan Hanım ne demiş acep, hemen açalım. Saatlerimiz 10.40 olduğu bile ve sırayla ilerliyoruz. Hemen bir mesaj, iki mesaj okuyacağım. Aynen öyle, iki mesaj okuyup araya gideceğim. Şimdi Dilan Hanım ne demiş? Dilan Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Yeni güne merhaba demiş. Nasılsınız? Güzel sesinizle, güzel şarkılarınızla sizlere sizlerle olmak çok güzel, çok müthiş, iyi ki varsınız demişsiniz. Çok sağ olun Dilan Hanım, çok teşekkürler. Sizler de öylesiniz. Ferhat Bey ne demiş bakayım? Ferhat Bey diyor ki evet şöyle, Mazlum diyor bu açılacak olan spor fabrikası ne iştir diyor, anlamadım. Bir de gençlik merkeziyle ilgili bir alakası var mı? Nasıl bir süreç işleyecek diyor. Evet, gençlik merkeziyle ilgili bir şey Ferhat Bey. Ya orada şey, yetenekli gençleri yetiştirilmesi için olan bir şey, bir kurum yani. İsmi biraz garip olsa da fabrika diye geçse de öyle. Buradayım diyor. Leyla Hanım herhalde bir haber verdi size. Ben size söyleyeyim. Siz burada değildiniz. Neyse, okuyalım mesajınızı. Şöyle bakalım. Yani spor fabrikası işte gençleri yetiştirecekler. Bakalım, daha açılacak herhalde. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? İyisiniz umarım diyor. B12 koşudaki eşim Baran Çelik için diyor. Devrim Çelik ve Şahebelo'dan Çıbıkım şarkısını rica ediyorum. Ediyorum demiş. Çalırsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Ve o zaman Devrim Çelik ve Şahebelo Çıbıkım şarkısı geliyor.

Evet devam edelim. Çok özür dilerim ya. Yine ay ay neyse o kadar çok konuştum hepsi boşa gitti değil mi? Ay ay. Son anda fark ettim yemin ederim. Bilmez misin? Nerede başlasam? Şimdi ses yok demiştin. Tamam geldi sesimiz geldi efendim geldi. Nereden başlayalım? Valla çok mesaj okudum ya. O kadar çok mesaj okudum ki. O kadar çok konuştum ki. Neyse bir yerden başlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Efendim nerede kaldık? Sesimiz şu an geliyor ama değil mi? Bir sorun yok. Bir sıkıntı yok. Geliyor tamam. Evet peki. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Valla çok kötü oldu ya. O kadar okuduk. Gülay Hanım'ın mesajını okuyacaktım. Evet Gülay Hanım burada. Gülay Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey iyi yayınlar. Mazlum abi iyi yayınlar. Nasılsın iyi misin diyor. Radyom hiç kapanmaz diyor. Diyor ki hep gece hatta bile diyor. Uyurken radyom yanımda diyor. Sizin şarkılarınız çok güzel radyodaki şarkılar diyor. Gerçekten öyle yani bazen ben de dinliyorum o kadar güzel şarkılar çalıyor ki bizim radyoda akşamları bir dinlemenizi tavsiye ederim o kadar güzel şarkılar ki inanılmaz bazen bu şarkıyı da dinleyeyim kapatacağım diyorum ama sonu bir türlü gelmiyor böyle de bir şey günaydın demiş olalım Gülay Hanım'a ve en güzel şarkıyı kendisine armağan edeceğiz şimdi günaydın iyi yayınlar Mazlum Bey şu an Trabzon yolcusu olan Ebru Hanım ve ailesi için Dursun Özdil'den Uzakların Türküsü şarkısını çalar mısınız diyor. Vay be Ebru Hanım demek ki gidiyor musunuz ha? Ebru Hanım gidiyor. Ondan sonra demiş ki yolları hep açık olsun. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın diyor. İyi insanlara denk gelmek önemli bir şey bu dünyada ve bu dönemde. Bu zamanda iyi insan, iyi dost, iyi arkadaş bulmak zor demiş. Dilerim hep gittiği yerde iyiliklerle karşılaşır. Çok özleyeceğiz demiş kendisini ve arada mesafeler olsa da her zaman kalbimizde güzel kalbi ve güler yüzleriyle kalacaklar demiş. Hep öyle de kal diyor. İyi ki seni tanımışım diyor dinleyicimiz. Yolları açık olsun demiş. Biz de öyle diyelim. Yolları açık olsun gerçekten. Bakalım evet ama mesafeler yok artık. Radyoda o bir özet var. Eğer Ebru Hanım isterse mesafeyi ortadan kaldırıp size belki böyle güzel şarkılar gönderebilir arada. Mazlum Bey diyor Ferhat Bey'in yeri nerede ki diyor. Kayaka var ya kız kayaka orada açılacak Ferhat Bey. Mazlum Bey diyor bu Fevzi Çakmak ilkokulu civarlarında meteoroloji sağlık ocağı duvarları sıfır olan yüzlerce büyükbaş yetiştiren bir ev var diyor. Orada koku ve pislik diyor yayılıyor hem eğitim hem sağlık etkileniyor. Bu konuda diyor belediye yalandan gelip bakıyor hiçbir şey yapmıyor demiş. Sağlık Bakan ilçe sağlık müdürlüğü de bir şey yapmıyor diyor. Valla biz seslenelim sesimiz olun demişsiniz biz sesinizi duyuralım bakalım ne olacak kim çağrınıza kulak verecek. İyi geldi tatil ama diyor bir şarkı isteyebilir miyim diyor Ezgi'nin günlüklerinden Hışt şarkısını istemiş çok teşekkür ederim bu arada demişsiniz Gökhan Bey geliyor şarkınız. Ondan sonra Yaren Hanım bizden Hamaci'den Yare parçasını istemiş dinleyen herkese bize istemiş kolaylıklar dilemiş. Esra Hanım aramızda merhabalar Mazlum Bey diyor merhabalar ben Dilan ve de Bahar'ın bahsettiği Esra benim diyor. Sizden diyor bu güzel iki dostum için diyor. Memarara Tanrı'nın de şarkısını istiyorum demiş. Vay be Esra Hanım o meşhur Esra sizsiniz demek ki. Hoş geldiniz. Peki evet şöyle bakalım. Cahide Hanım'a gelelim. Cahide Hanım diyor ki bakalım. Ayrıca Mazlum Bey şu an dinleyen arkadaşım. Leyla'ya da gelsin diyor. Leyla burada Mazlum Bey diyor. Siz nereden biliyorsunuz Cahide Hanım? Sesi kısıldı diyor. Geldi şu an Cahide Hanım. Teşekkür ediyorum bize haber verdiğiniz için. Çok sağ olun. Hemen mesajınızı da okuyalım. Sonra araya gideceğiz efendim. Evet maalesef birkaç dakika uzun bir hatta süre konuşamadım. Sesim kesilmiş. Günaydın Mazlum Bey. Demiş hayırlı sabahlar Cahide'n teşekkürler. Mazlum Bey diyor sizden Ali Haydar Güçlü'den Munzur Dağları'nda parçasını canım arkadaşım Dilan ve de
kızlarıma gelsin istiyorum diyor. Çalarsanız çok sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz ve şarkınızı çalalım, hemen gelelim.

Efendim bizim sesimizin gitmesi benim beceriksizliğim değil. İnanın düğme bazen tutmuyor, takılı kalıyor. Yani basılmış gibi görünüyor ama basılmıyor. Öyle bir şey var, yoksa beceriksizliğimden değil. Olsa söylerim yani. Maalesef bazen tutmuyor. Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Sevda Hanım günaydın, teşekkürler. Suavi'den güzel bir şarkıyı Ferhat'ım için istiyorum demiş. Ferhat'ım demiş. Canımın

için seni çok seviyorum demiş ve teşekkür etmiş bizlere iyi yayınlar dilekleriyle de burada. Ses yok demiş Sevda Hanım. Çok sağ olun Sevda Hanım, siz de haber vermişsiniz ama ben hiç ekrana bakmadım biliyor musunuz? Hep mesajlara odaklanıyordum. Evet tamam geldi ama yani teşekkür ediyorum. Evet dediğim gibi maalesef hep gelen mesajlara bakıyordum, odaklanıyordum, o yüzden bulamadım ne yazık ki. Suavi'den güzel bir şarkıyı göndereceğim sizlere. Evet ses yok diyenler mesajlarınızı geri çekebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. En azından mesajlarınızı geri çekerseniz şey oluyor. Ne derler? Mesajlarınız daha hızlı diğer mesajlarınız okunur. Çünkü onlarla birlikte sizin sıranız da bozuluyor. Şeyden Suavi'den bir şarkı çalacağım ama şey mi Ümit Sayın'la mı söylüyordu ya? Hatırlayamadım ama galiba. Evet hatırladım. Hasret Türküsü diye bir şarkısı var. Hasret Türküsünü göndereceğim Suavi'den Sevda Hanım'a ve kardeşi Ferhat Bey'e dinlemeleri için. Evet Suno Hanım, nihayet sizin şarkınız geliyor. Hazırsanız şarkınızı dinleyelim. Suno Hanım uzun süredir dinliyormuş herhalde ama ilk defa şarkı istedi bizden. Biz de Suno Hanım'a şarkısını göndereceğiz. Ama bir mesaj daha okuyalım sonra değil mi? Biz bir mesaj daha okumamız gerekiyor bence. Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar. Bugün geç kaldım diyor. Aynen normalde siz çok erken yazarsınız ama unutmuşum inanın diyor. Rica etsem diyor sizden yengem Cahide'ye, arkadaşım Bahar'a ve de güzel kızlarıma Aysima ve Viyana Nebi Demir'den çok içince şarkısını istiyorum demişler. Teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Dilan Hanım genelde çok erken yazar. O zaman benim Mazlum Bey anlamadım ki. O Dilan benim diyor. Ha şey anladım. Evet evet siz olduğunuzu biliyorum Dilan Hanım. Sağ olsunlar diyor. Ben de onları çok seviyorum. Ben onu diyorum işte. Vallahi herkes sizi seviyor yani. Ne yaptıysanız insanlara. Tehdit mi ettiniz? Ne yaptınız Dilan Hanım? Bunun sırrı nedir? Söyleyin bize. Biz de öyle yapalım. Hadi Parsek şarkısını dinliyoruz. Rezan Koç. Sonra buradayız.

0: Birkaç mesaj okuyacağım, sonra iki şarkılık araya gideceğim. Yoksa yetişemeyecek, çok konuşmamak lazım. Evet, ne yapalım, hemen şöyle bakalım. Bengü Hanım ne demiş? Bengü Hanım diyor ki bizlere, evet evet diyor, giriş müziği çok benziyor demiş. Şey için bu Nihat Hatipoğlu fon müziğe benziyor dedim ya. Mazlum Bey diyor, duygulanacaktım. Bir baktım Ramazan müziği dediğiniz yerde diyor, kahkaha attım diyor. Ya bizim programımız duygulanmaya yer yok. Ben istersem duygulanırsınız efendim. Ben istemesem duygulanmazsınız. Çünkü genelde son şarkı hep duygusal seçip sizi darmadağın edip gidiyorum ya. O yüzden çok en slow şarkıda bile güldürürüz. Günaydın Mazlum abi, ben Belivan demiş. Belivan Hanım merhabalar. Azat Özdemir'den Tune Roji parçasını istiyorum demiş ve de kardeşim gibi sevdiğim Eltime gelsin diyor. Sizi severek dinliyoruz demişler. Çok sağ olun, Eltinize de selamlar. Elti şey değil mi, aynı eve gelin gidenler oluyor. Aynı eve gelin gidenler genelde birbirini sevmezler değil mi? Öyle yanlış mı biliyorum hanımlar, siz daha iyi bilirsiniz ama ne dersiniz? Mazlum Bey, radyonun sesi yok, bilginiz olsun diyor. Semra Hanım çok teşekkürler valla, size birkaç dinleyicimiz gibi haber vermişsiniz. Güner Hanım günaydın Mazlum Bey, nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş. İyiyiz Güner Hanım, siz nasılsınız, iyi misiniz? Mazlum Bey diyor, bugün kızım dün bugün kızım dün hem bugün hem dün nasıl oluyor doğum günü diyor. Evet, Şefko parçasını rica edebilir miyim diyor. Biraz neşesi yerine gelsin diyor. Niye ya, kızınız doğum günü olduğu için bunalıma mı girmiş? Kaç yaş sendromuna giriyor? Öyle oluyor ya, acaba öyle bir şey mi olmuş? Üzülmesin ya. Valla geçiyor, bir şekilde geçiyor. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Hayatım en zor günde diyor. Tek arkadaşımsın diyor. Kızlar öyledir ya. Hivdam demiş. Hivdan'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Aslında doğum günü aynı şey, ayın 10'unda ama işten dolayı erken kutlamaya karar verdik diyor. Saat 10 Ekim'i de geçtik sanki biz ya. Ha yok pardon, ben kafam bugün yerinde değil. Doğru, daha 10. Erken doğum yapmış o zaman Hivda. peki Hivda'nın doğum günü biz de kutlayalım. İnşallah güzel yaşları olur. İnşallah her şey onun istediği gibi olur. Diyelim. Efendim ben o zaman çok konuştum. Sizi iki şarkıyla baş başa bırakıyorum. Hivda da üzülmesin eğer şu an dinliyorsa. Zaman geçiyor bir şekilde. Bahar Hanım'ın şarkısı ve Sertaç Dıldağ, Erkan Batur tarafından istenmişti. O iki şarkıyı aynı anda dinleyeceksiniz. Sonra ben buradayım. Erkan Bey, bakalım gerçekten dediğim kadar güzel bir şarkı mı? Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Bu şarkı Erkan Batur'a geliyor. Ne diyoruz?
1: Kesintisiz müziğin tek adresi.
0: Radyo Doğu Beyazıt.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
2: İstediğin şarkı radyonda.

Erkan Bey'i yakmışız belli oldu. Aradı, teşekkür ederiz seçiminizden dolayı diyor. Böyle de yakarız efendim. Gökhan Bey sesle ilgili bir sorun var demiş. Şu an bir sorun yok değil mi Gökhan Bey? Bu arada şarkınız da listeye aldım geliyor. Ferhat Bey bize de teşekkür etmiş. Rica ederim. Valla bakalım sağlık müdürlüğüne seslendik. İlçe sağlık müdürlüğüne seslendik. Belediyeye seslendik. Bakalım hangi kurum dönecekmiş. Göreceğiz. Hiçbiri de dönmez. Belki de bilemeyiz. Bir dinleyicimiz, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Mazlum Bey telefondan dinliyorum demiş. Ama ses yok demiş. Şu an geldi ama değil mi? Bu sorun yok. Ses yoktu ama şu an iyi diyor. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. WhatsApp'ta da mesajınızı birazdan okuyacağım az sonra. Sizin de mesajınızı gördüm. Şimdi ses çok kısık diyor. Yaren Hanım, şu an sesle ilgili bir sorunumuz yok değil mi? Ramazan Bey de sesle ilgili bilgi vermiş. Çok sağ olun. Erkin Koray'dan Fesubhanallah şarkısını istemiş. Bana da gelsin Ramazan Bey. Bugün başıma gelenler üzerine bunu diyebilirim. Bu arada günaydın diyelim Ramazan Bey. Bu arada diyor ki haberleri paylaşmanız güzel. Teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğiniz için, haberdar ettiğiniz için. O zaman memnunsa herkes süper. Teşekkür ederiz. Şarkınız listeye alındı bu arada Ramazan Bey. Geliyor. Efendim başka Didem Hanım burada. Didem Hanım diyor ki radyonun sesi gitti diyor. Tam da düzelmiş nazar değdi diyor. Yok sorun yok ya, düğme takılı kalmış Didem Hanım, yoksa seste bir sorun yok şu an. Didem Hanım, o zaman bu şarkıyı size de armağan edelim. Hazır mısınız? Efendim o zaman buyurun dinliyoruz. Neydi? Uzakların türküsü. Peki Didem Hanım'a da gelsin.

0: Efendim devam edelim. Kaldığımız yerden, kaldığımız mesajlardan bakalım neler demişsiniz bizlere. Ve ben bir eleme yapacağım maalesef. Birkaç dinleyicimize burada mısınız diye soracağım. Çünkü maalesef yoksa yetişemeyeceğiz. Bir eleme yapmamız lazım. Elif Hanım ne demiş bakayım. Mazlum Bey diyor ses gitti diyor. Az önceki şey bize bilgi vermiş. Çok sağ olun Elif Hanım. O zaman size de bir şarkı göndermek farz oldu. Bakayım. Güzel diyor. Şu an ses güzel diyor. Eren Hanım teşekkürler. Size de bir şarkı göndereceğim diyeceğim de zaten sizin şarkınız var geliyor. Günaydın Mazlum Bey nasılsınız iyi misiniz diye sormuşsunuz. İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Diyor ki her gün size soruyorum. Umarım her gününüz diğer güne göre daha iyi olur diyor da inşallah öyle olur ama hiç iyi öyle olmuyor ya. Hep ya sabit kalıyor daha kötüye gidiyoruz. İnşallah düzelir dediğiniz gibi. Daha iyi olur demiş. Ben sizden diyor kızlarımın en çok sevdiği şarkı olan Sezen Aksu'dan Firuze şarkısını istiyorum demişsiniz. Size ve kızlarıma gelsin diyorsunuz gelsin. Onun Tarkan da çok güzel söylüyor bu arada bilginiz olsun. Ondan sonra şarkı için çok teşekkür etmiş ve kızlarının çok sevdiğini iyi ki varlar demeyi de dinicimiz ihmal etmemiş diyelim. Gökhan Bey hazır mısınız Gökhan Bey? Sizin şarkınız geliyor. 45 gün tatil yapıp bize eşlik eden Gökhan Bey. Efendim Yaren Hanım burada zaten. Mem Ararat'ın da kim istemişti ya? Ha Esra Hanım istedi. Esra Hanım hem yeni gelmiş bir hayırlı olsun testi yapalım. Esra Hanım buradasınız değil mi? Esra Hanım burada mı? Dilan arkadaşı için ve Bahar arkadaşı için şarkı isteyen dicimiz Esra Hanım. Buradasınız değil mi inşallah? Suavi sormama gerek yok. Sevda Hanım hep burada oluyor sağ olsun. Nebi Demir kim istedi ya? Vallahi ha Dilan Hanım evet Dilan Hanım buradasınız değil mi Dilan Hanım? Siz de buradasınız diye düşünüyorum ki bence öyle. Azat Özdemir, Berivan Hanım siz de buradasınız inşallah Allah'ın izniyle. Başka Elkin Koray, Ramazan Bey her zaman burada hiç sormama gerek yok. Benim olmadığım zaman da bile burada Ramazan Bey. Evet sorduğum dinleyicilerimizden rica ediyorum. Bir yazın, bir görelim. Bunu yapmak zorundayım çünkü inanın çok fazla listede şarkı var.
1: Sen uyanmadın aşk olsun. Salınıp çık içine bahar dolsun.

Evet devam edelim. Dilan Hanım buradaymış. O güzelim şarkıyı ben de silecektim. Valla Dilan Hanım burada olmasını sevindim. Çünkü güzel bir şarkı istemiş. Efendim tekrar ediyorum. Esra Hanım. Yeni aramıza gelen Esra Hanım. Ve de Berivan Hanım. Burada mısınız lütfen? Son kez soruyorum. Ona göre şarkıyı maalesef yok etmek zorunda kalacağım. Peki. O zaman Yaren Hanım buyurun. Şarkınız geliyor.

Evet, Esra Hanım da burada, yayına dilemiş, sağ olun. Perivan Hanım yokmuş, şarkısını sildik ve 2 dakikalık yer açıldı bize, güzel. Şey 3 dakikalık, pardon. Selam kolay gelsin diyen Hasan Cin, teşekkürler Hasan Bey. Bu şarkı sizlere de gelsin. Telefon numarasının sonu 58 olan dinleyicimiz günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, sağ olun. Ve Didem Hanım bize teşekkür etmiş, sağ olun. Efendim, devam edelim kaldığımız yerden. O zaman Memar Arat dinliyoruz. Esra Hanım arkadaşlarına istedi. Dilan Hanım'a ve Bahar Hanım'a.

Dincimiz diyor ki o zaman Mazlum Bey bu seferlik sizin dediğiniz gibi Tarkan'dan olsun diyor. Efendim öyle yapmayalım. Sizin istediğiniz şarkıyı çalalım. Haftaya da ben benim istediğim hani şey daha doğrusu sevdiğim Tarkan'dan dinleyelim olur mu? Hatırlatırsınız. Haftaya da Tarkan'dan Firuze dinleriz. Peki Suavi hasret türküsüyle hasret çekenlere sesleniyor.

Efendim Güner Hanım'ın kızının doğum günüymüş ve kızının doğum günü için neşeli bir şarkı bizden istemişti. Şevko şarkısını çalar mısınız demişti. Bizler o zaman çalıyoruz efendim. Sonra gelip iki şarkımız kalmış, veda edeceğiz artık. Son şarkılar, son şarkılar, son şarkılar. Birazdan buradayız.

bir gizli dinleyici tespit ettik. Merve isimli bir dinleyicimiz Instagram'dan bizi etiketlemiş. Suavi'nin o güzel şarkısını dinlerken video çekip hikayede paylaşmış. Sessiz bir dinleyici olduğu her halinden belli. Yazmadığına göre Merve Hanım bizi de takip etmiyormuş. Onu da fark ettim yani. Fark etmedim sanmasın. Bizi takip etsin lütfen Instagram'dan. Herkes bizi takip etsin. Takip etmeyen var mı hala? Instagram Radyo Doğu Beyazıt hesabını takip etmeyenler derhal lütfen takip etmenizi rica ediyoruz. Bu radyo hepimizin radyosu. Bu radyo aslında sizlerin radyosu. Bizler bugün varız, yarın yokuz inanın. Ama ilçenin radyosunun sesinin gür çıkmasını istiyorsanız takipte kalmanız, her paylaşılan videoyu... Ne oluyor ya? Her türlü videoya destek vermeniz, paylaşmanız, beğeni yapmanız, yorum yapmanız gerekiyor. Çünkü bu radyo dediğim gibi ben veya diğer arkadaşlarımın hiç yani bugün varız yarın yokuz ama sizlerin radyosu olduğu için destek vermeniz gerekiyor. Ve bu radyolar hani yetkililer tarafından inceleniyor. Ya acaba hani ilgi görüyor mu diye sizin sessiz dinleyici olarak orada kalmanızı görmüyorlar. Aktif olmanız gerekiyor. Herkes radyoyu seviyorsa destek olsun. Yarın öbür gün geç kalmayalım yani, değil mi? Geç olabilir. Geç olmamak için, geç kalmamak için takip edelim. Firuze! Firuzelere gelsin. Var mı aramızda ya Firuze? Firuze Hanım! Burada mısınız? Firuze Hanım varsa aramızda ona da gelsin.

0: Hani Sezen abla diyor ya, her şeyin bir bedeli var Firuze, güzelliğinin de diye. Aslında yaşamanın da bir bedeli var. Bilmiyorum farkında mısınız? Farkında olmayanlar çok geç oluyor. Fark ediyor ama yaşamanın da bir bedeli var. Çünkü yaşamak öyle kolay bir şey değil. Öyle ben paldır küldür girerim yaşarım derseniz genelde ıskalarsanız çoğu şeyi de yanlış yaparsınız. İnsan aslında ne zaman yaşamayı öğrenir bilmiyorum. Belki de hiçbir zaman ama ben aslında hiçbir zaman değil de bir yaştan sonra öğrenildiğini düşünüyorum. Ama hangi yaş? İşte onu bilmiyorum. Birileri için 20 yaş, birileri 30, birileri 40. Aslında o yaşama anında çekilen acı kadar bence oluyor. Evet Elif Hanım, ya bu kadınların böyle birbirini bir yerden bir şekilde tanıması çok ilginç geliyor bana. Ama güzel. Diyor ki ah canım gelinimiz Mervem diyor. Mazlum Bey diyor bakın ben de yeni gördüm diyor. İşte diyorum ya, o kadar gizli bir dinleyici ki Merve Hanım, Elif Hanım. Fark ettim yani, çok gizli bir dinleyici. hikayesini diyor yeni gördüm, sizden sonra fark ettim diyor. Gelin görünce dinliyormuşuz meğer diyor. Selamlarımı iletiyorum gelinimize diyor. Canım gelinimize diyor, can gelinimize diyor. Peki ne güzel, bak gelin görünce, ama umarım gelin görünce şeyleri ne derler? Oluyor ya böyle çekişmezleri, ama öyle olsa şimdi görmezden gelirdiniz siz, belli ki seviyorsunuz, o da sizi seviyordur eminim. Evet Serhat kardeşimiz burada. Serhat artık biz öğle yemeğine gidiyoruz, Serhat daha yeni yazıyor. Bakayım ne demiş. Evet neyse, bir mesaj okuyalım. Sonra Serhat'ın mesajını okuyup kaçıyorum. Gidiyorum. Elif Hanım diyor ki iyi yakalamışsınız vallahi diyor. Tebrik ediyorum. Vallahi Elif Hanım kaç yıldır, 7-8 yıldır bu radyodayım. Tecrübe edindim artık, kimin gizli dinleyici, kimin gerçek dinleyici olduğunu çözüyorum, çözebiliyorum. Evet.
1: Merhaba Mazlum Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim vallahi, ben de çok iyiyim. Sizi şimdi programınızı severek takip ediyorum, dinliyorum.
0: Eyvallah.
1: Çay eşliğinde vallahi.
0: Çay eşliğinde bir de.
1: Ne olsun vallahi.
0: Ben daha bir çay içemedim.
1: Gerçekten.
0: Eyvallah Serhat.
1: Yani en azından ben de sesimi duyurmuş oldum. Yani.
0: Aynen öyle. Bir Serhat kalmıştı
1: vallahi
0: zaten.
1: Program süper.
0: Eyvallah Serhat, teşekkür ederim.
1: Zaten Instagram.
0: Zara'ya bak hele. Yeşillikler, Ağrıdağ ve masmavi bir gökyüzü. Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldik ve bu haftayı da böyle kapatıyoruz. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir şekilde programımız bitti. Ama haftaya yine aynı saatte pazartesi günü sizleri burada bekliyorum. Ve bu arada sevgili dinleyiciler, bugün saat 14'te eğitimi konuşuyoruz. Çocuğunuzun eğitiminde nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Geleceği nasıl parlak olabilir? Şu zalim dünyada, şu yapay zeka dünyasında çocuğunuz nasıl yaşama tutunabilir? Geleceğini sağlamlaştırabilir? Konuşacağız da konuşacağız. Bakalım inşallah bir çözüm buluruz. Haftaya görüşürüz.

0: Radyo Doğubayazıt. Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı. Hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada.

0: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarafında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişinin gizli böbrek.

0: Herkese merhaba, yeni bir programla karşınızdayız ve Toplumsal Artı programında bu hafta yine sizleri ilgilendiren, aslında çoğumuzu ilgilendiren bir konuyu ele alacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi sizlerden mesajlar gelmeye başlayınca onları da paylaşacağım ama sevgili dinleyiciler, sizler de eğer bize eşlik etmek isterseniz birazdan paylaşacağım numaradan yazabilirsiniz. Evet, bu hafta eğitimi konuşacağız. Eğitim önemli tabii. Eğitimi konuşurken de alanında uzman, yetkin insanlarla konuşmayı seviyoruz biliyorsunuz. O yüzden bu hafta Dilan Karagün bizimle. Dilan Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Eğitim her zaman devam eder değil mi? Yani mesela bazen ya bir lise bitsin rahat edeceğim. Sonra bir üniversite bitsin rahat edeceğim ama üniversite de bitiyor. Sonra yine devam ediyor. Eğitim her zaman gerekli herhalde. Eğitim olmazsa olmaz. İnsanı geliştiren ve gerçekten bir yerlere gelmesini de sağlayan eğitimdir. Eğitim ve doğru bir şekilde tabii alınması gerekiyor. Onu da konuşacağız. Ama öncesinde biraz sizi tanıyalım.
1: Dilan Karagün ben. Zaten daha önceden tanışmıştık.
0: Evet, evet.
1: Daha önceden bir tanışıklığımız var.
0: Buradaydınız daha önce. Evet.
1: Eğitim alanında özellikle profesyonel olarak danışmanlık yapıyorum. Zaten eğitim alanına herkes biliyor. Tarih öğretmeni olarak giriş yapmıştım 10 sene önce. Pandemi döneminde İstanbul'a giderek bütün profesyonel alanda eğitimlerimi tamamlayarak rehberlik alanına yöneldim. Şu anda rehberlik alanında daha çok ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Zaten öğrenciler tarafından en çok fazla talep buradan geliyor.
0: Evet.
1: Şu anlık bu şekilde devam ediyorum. Yurt dışı, yurt içi, bütün üniversitelerle zaten öğrencileri birçok seçenek sunarak onları yönlendiriyoruz.
0: Evet. Tabii şöyle konuşurken aslında çoğu insanın çok da önemsemediği veya ne bileyim belki de göz ardı ettiği bir konuyu konuşacağız. LGS, liseye geçiş sınavı ile ilgili. İnsanlar ya bir şekilde lisede toparlar diyebiliyor mu? Aslında herhalde LGS ile birlikte lisede öğrencinin ya da o kimse artık öğrenci, insan veya ailesi de mesela önemli orada. Onların etkilediği, yani geleceğini etkileyen bir süreç olduğunu düşünüyoruz değil mi? Neden önemli acaba?
1: Şöyle, LGS'den sonraki süreç zaten bir öğrencinin, bir bireyin dönüm noktası. Yani lise hayatı öğrencinin dönüm noktası. 9. sınıftan itibaren zaten öğrenci artık ben ne istiyorum sorusunu sormaya başlaması gereken bir dönemde oluyor. Bu süreçten önce, yani ortaokul döneminde daha çok sınav ve okul başarısı ön plandayken, liseye geçince öğrencinin dünyası biraz daha genişlemeli bence.
0: Evet.
1: Ama maalesef ki öğrenci mesela diye

0: geliyor bana 11. 12. sınıf olmuş işte lise 3 lise 4. Hala hangi bölümü istediğini, hangi mesleğin kendisine uygun olduğunu bilmiyor. Hı-hı. Yani açıkçası bir 9. sınıf öğrencisinin kesinlikle karşımıza ben şu mesleği yapacağım demesini beklemiyorum. Ama kendini tanımaya, seçeneklerini araştırmaya, geleceğiyle ilgili fikir oluşturmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, yani aslında artık yavaş yavaş kafasında netleşme sürecini başlatması gerekiyor değil mi yani?
0: Yani şöyle net olsun değil ama o sürecin başlaması gerekiyor artık.
1: Evet. Peki lise seçerken ve 9. sınıftan itibaren öğrenciler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunu da konuşalım. Tabii artık liseyi seçtik birkaç ay önce ama evet, en azından önümüzdeki yıl içinde biraz ön hazırlık olur.
0: Şimdi şöyle, bunda öncelikle velilerimizi tenzih ederek söylüyorum. Birçok veli ya da öğrenci lise seçimini yaparken aslında bu üniversitede de böyle.
1: Evet.
0: İşte falancanın oğlu kızı gidiyor diye benim çocuğum da gitsin. Ya da okul çok popülerdir, adı çok popülerdir. Benim evet, öğrencim de gitsin. Bu düşünce tarzıyla öğrenciler maalesef ki bazı böyle eksik kalabiliyorlar durumlarda. Ama özellikle dikkat edilmesi gereken önem verdiğim noktalar şunlar bu konuda. Okul öncelikle kaç puan alıyor? Akademik ortamı nasıl? Akademik ortamından kastım yani sosyal ortam değil, kesinlikle arkadaş ortamından bahsetmiyoruz.
1: Evet.
0: Bu da zaten önemli bir etken ama zaten akademik olarak başarılı bir olan öğrenci kalkıp da sosyal alanda da kendini bilen, arkadaş çevresini rahatsız etmeyen bir öğrenci olur. Daha çok böyle öğretmen kadrosu bahsettiğim nokta. Öğrenciye yabancı dil konusunda ne katıyor bu okul? Üniversite ve kariyer konusunda rehberlik yapıyor mu? Öğrenci kendini orada gerçekten vizyon sahibi haline getirir mi? Kendini geliştirir mi? Bunlar önemli bence. Bir de 9. sınıfta çok önemsediğim bir durum da var. Özellikle ben bu alışkanlık dediğimiz, rutinler dediğimiz noktayı şu an daha çok böyle 12. sınıftan itibaren öğrencilerin hayatına kazandırdıklarını görüyorum. Ama bu rutin dediğimiz, alışkanlık dediğimiz, düzenli çalışma, zamanını yönetme, sorumluluk almayı öğrenme, bunlar 9. sınıftan itibaren başlamalı.
1: Evet.
0: 11-12. sınıfta daha sağlıklı bir şekilde süreç yönetilir. Öğrenciler de mezuna kalmadan istedikleri üniversiteye gidebilirler.
1: Evet. Aslında o zaman 9. sınıf önemli bir eşik.
0: Çok.
1: Değil mi
0: çok,
1: yani?
0: Çok. Evet.
1: Peki aile o süreçte mesela hani diyelim ki öğrenci şey diyebilir ya, daha yeni LGS süreci bitti, biraz dinleneyim derse aile nasıl o süreci değerlendirmesi gerekiyor?
0: Aslında bu düşünceyi de yine öğrencilere empoze eden aileler oluyor, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Hani öğrenci zaten geçen seneden beri çok çalıştı, çok fazla yoruldu. 9. sınıfın işte sonlarına doğru biraz dinlensin. Sadece okul sınav puanlarını, hatta yüksek tutma yolunda da değiller çok fazla. Biraz daha böyle dinlenme süreci olarak görüyorlar. Yani bu konuda da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki lisede yani lise hazırlığı veya lisede çalışma, bu sadece YKS sınavına hazırlık için mi, yoksa başka alanlarda da gelişimimize katkı sağlıyor mu?
0: Hayır, tabii ki de kesinlikle lise hayatı YKS'yi kazanmalıyım düşüncesine sıkıştırılmamalı. Tabii akademik temel çok önemli. Zaten biz bu temeli burada atıyoruz ama bir yandan da öğrencinin yabancı dil öğrenmesi,
1: evet,
0: kendini özellikle ifade etmesi bu çok önemli. Yani şu an baktığımızda birçok öğrenci düşünemiyor, sorgulayamıyor, kendini ifade edemiyor. Çünkü neden? Sürekli kalıplaşmış bilgiler önünde öğrencinin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kendini ifade etmesi, sosyal çevre oluşturması, farklı alanları deneyimlemesi gerekiyor. Yine öğrenci lise döneminde ben kimim, neye ilgim var, hangi konularda
1: evet,
0: iyiyim, nasıl bir hayat istiyorum sorularına da artık biraz cevap veriyor olması lazım.
1: Yani o süreci, peki mesela bazıları biraz geç de olgunlaşıyor veya geç farkında olabiliyor. Bu süreçte işte ne yapması gerekiyor? Çünkü yani sonuçta ergenlik döneminde genç olduğu için onun da hani mesela biraz farkındalığı gecikebiliyor. Geç kalmamak için ne yapması gerekiyor?
0: Yani öğrencinin yine geç kalmaması için, bu arada sesimde bir sorun var mı?
1: Yok, hiçbir sorun yok. Şu
0: tamam,
1: an sesiniz gayet iyi geliyor.
0: Tamam, teşekkür
1: belki
0: ederim.
1: Kulaklıkla ilgili bir sorun olabilir ama şu an sesiniz gayet iyi
0: tamam,
1: geliyor.
0: Teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Siz devam edelim. Siz devam edin.
0: Şöyle, tabii ki de her öğrenci aynı değil. Aile yapısı, büyüdüğü çevre, büyüdüğü ortam çok önemli. Bunlar kendi karakteri üzerinde de yine etkiye sahip. Ama şöyle yani bir öğrenci çok böyle girişken de olabilir. Bir öğrenci böyle çok özgüveni düşük, aslında özgüveni düşük demeyeyim de biraz böyle sessiz, çaba göstermeyen bir öğrenci profili varsa, iki evet. öğrenci profili varsa bunları yine yönlendirmek, bilgilendirmek yine öğretmenlerin elinde. Hı hı. Yani tabii ki de her öğrenci dediğim gibi farkındalık olarak sizin de dediğiniz şekilde kendini geliştirmesi belki uzun sürebilir ama yine bu sistemi, bu süreci yönetecek olan kişi öğretmenidir.
1: Evet.
0: Bu dönemde zaten en önemli unsur rehber öğretmenleri, özellikle öğrenciler üzerinde çok fazlasıyla öğrenciyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü özel öğrenciler de oluyor aralarında.
1: Ha, öyle olunca da tabii değişiyor durumlar tabii. o zaman. Farklılık gösterebiliyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bu arada Eskişehir'den aileniz de sizleri dinliyor ve sizi çok sevdiklerini belirtmişler.
0: Teşekkür ederim.
1: İsim göremedim ama böyle bir mesaj geldi. Eskişehir'e de selamlar olsun. Dilan öğretmenimizi çok seviyoruz demişler.
0: Ben de çok seviyorum onları. Onlar evet. sayesinde buradayım. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Yaren Hanım da bizi dinliyor. Yaren Çelik, Mazlum Bey diyor şu an ailece yayınınızı dinliyoruz demişler. Ve konuğunuza da hemen bakalım başarılar diliyoruz demişler.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum demiş. Yaren Çelik kendisi emzirme danışmanı ve hemşire. Sağ olsun bizi dinlediği için de teşekkür ederiz. Şimdi devam edelim. Bu arada mesajlarda gelmeye devam ederken hatırlatayım 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden sevgili dinleyiciler yazabilirsiniz. Bizlere katkıda bulunmak veya sorularını göndermek isteyenler yazabilir. Merhabalar, iyi yayınlar. Online şey diyor, sürekli online olmaktan kaçınmaya çalışan biriyim ama bir türlü telefonu bırakıp, sosyal medyayı bırakıp derse odaklanamıyorum. Bununla ilgili detoks bile yaptım ama işe yaramadı, ne yapmam lazım hocam demiş biri.
0: Şöyle, şu an bana gelen öğrencinin %90'ı hocam benim dikkat sorunum var, hocam hı-hı. benim odaklanma problemim var. Onlara söyledim tek şey aç, ekran süreni aç. Evet. Açıyorlar 30 saat haftalık.
1: Oo, 30.
0: Ben 80-90 saati gördüm buradan Soner. Evet. Öğrencim yani. 80-90 saati gördüm. Şimdi yani şu an günümüz sosyal medyasında sürekli video kaydırma diye bir şey var. Hı-hı. Kendim TikTok'tan nefret ediyorum. Yani kullanmıyorum, evet. uygulaması bile yok.
1: Doğru.
0: Ama Instagram'da da var, bu YouTube'da da var. Sürekli video kaydırılıyor. Şimdi videolar 30 saniye, 50 saniye, 60 saniye. Hı hı. Bir konuya aslında tam böyle odaklanıyorsun. 30 saniye içerisinde tam odaklanıyorsun. Sonra video değişiyor, alttaki videoya geçiyorsun. Hı hı. Yani konu sürekli değişiyor. Bu sefer ne olacak? Odak sorunu yaşayacak öğrenci. Dikkat Doğru. sorunu yaşayacak öğrenci. Eğer ki biraz sosyal medyadan uzaklaşmak istiyorsa öğrenci... 7 saat, 8 saat, 9 saatlik çalışma programları ve okuma saatleriyle etütler yaparak biraz telefonu bırakabilir. Ve özellikle şunu söylüyorum, ders çalışırken telefon mutlaka rahatsız etme modunda olmalı, uçak modunda olmalı, bildirimler kapalı olmalı. Yani kendini ön planda tutan her öğrenci zaten bunu yapıyor.
1: Evet, şöyle... LGS sınavına katılmak önemli mi diye Leyla Hanım soruyor. Yoksa diyor 7-8. sınıf diyor toplu puanla da geçilebiliyor mu, öyle bir şey var mı onu bilmiyorum. Ben biraz geriden geldiğim için bizim
0: yok estağfurullah.
1: Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu ama.
0: Bizim keşke zamanımızda da vardı aslında.
1: Ha, var mıydı?
0: Tabii bizim zamanımızda OKS vardı sanırım.
1: Yok şey LGS şey OKS vardı ama hani şey diyor 7-8. Sınıftaki puanlarla başka bir üniversite gidebiliyor mu? Şey liseye daha doğrusu.
0: Ya şöyle istediği liseye gidemez.
1: İstediğine gidemez. Evet.
0: Yani bizim dönemde dediniz de ben mesela sağlık meslek lisesine gitmeyi çok istedim. Hı-hı. Ama puanım tutmuyordu, gidemedim.
1: Evet.
0: Bu her dönem vardı yani şu anda da devam eden bir süreç. Ha, öğrenci
1: önemli mi peki?
0: Çok
1: Leyla Hanım'ın sorduğu.
0: Tabii ki de çok önemli yani. Öğrenci eğer ki bir meslek lisesi veya sadece diploma almak için bir okula gitmek istemiyorsa... LGS çok önemli.
1: Evet, bu arada ben hatırladım, SBS'ye ben girmiştim. SBS vardı bizde. Ne sınavlar geçirdik
0: evet.
1: ya. İlginç şeyler de vardı. Bu arada sorular geliyor. Yavaş yavaş soracağım. Leyla Hanım teşekkürler bu arada. Dilan Hanım'a sorduk. Şimdi yabancı değil, ondan sonra teknoloji, iletişim ve sosyal beceriler. Öğrencinin gelişiminde nasıl etkili oluyor? Bunu bir konuşalım. Yabancı dille ilgili de biraz konuşalım. Çünkü sizce hala yabancı dil çok önemli mi? Çünkü
0: hocam, çok önemli.
1: Çoğu artık yapay zeka olsun, teknolojinin gelişmesiyle birlikte anlık çeviri yapanlar, yapabilen teknolojiler de çıktığı için bazıları önemli değil diyebiliyor. Bazıları da çok önemli diyebiliyor. Bir ikiye ayrılan bir görüş şey var. Siz herhalde önemli olduğunu düşünen taraftasınız.
0: Evet hocam. Hocam yabancı dil her zaman çok önemliydi. Hele ki şu zamanda daha çok önemli. Çünkü şu zamanda artık böyle dünyaya açılan bir dünya var. Bir dünyamız var. Dolayısıyla sadece kendi ana dilimiz yetmiyor. Nereye gidersek gidelim. Yani az önce mesela bir öğrenci sosyal medyadan bahsetti. Giriyorsun sosyal medyaya, tek bir dil yok. Yüzlerce dil var. Eğitim alanına geldiğimizde yine aynı şekilde. Mesela Oxford nerede? Yani yurt dışında iyi eğitim almak isteyen her öğrenci bence dil bilmeli. Şimdi şöyle yine benim çok önem verdiğim bir konu. Ben bu sorunun cevabına başlamadan önce özellikle biraz kendi eski bilgilerimle de harmanlayıp bilgi vermek istiyorum. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ön plana çıkan bir düşünceyle giriş yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: En büyük güç bilgi, en güçlü silah kalemdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten ortaya çıkan bir düşünce akımı bu.
1: Evet, tekrar alabilir miyiz?
0: En büyük güç bilgi, en güçlü silah kalemdir.
1: Evet, önemli bir söz gerçekten.
0: Benim de çok değer verdiğim ve benimsediğim bir düşünce. Asıl meseleye gelirsek de bence bugün öğrencilerle ilgili konuşurken biraz daha büyük bir resme bakmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü dünya gerçekten değişti. Eskiden güç dediğimiz şey çok daha fiziksel güçtü. İlk büyük imparatorluklar mesela taş devrinin sonlarına doğru baktığımızda ateş ve demirin keşfiyle silahı geliştirdiler. Daha sonra füzeler, nükleer silahlar, atom bombaları tarih sahnesinde yerini aldı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da artık büyük dünya güçleri teknolojiyi savaşın en önemli unsurları haline getirdiler. Mesela daha günümüze yakın hepimizin şahitlik ettiği Covid dönemi.
1: Evet.
0: Bence insanlık, bu benim kendi fikrim bu arada. Bence insanlık tarihinde kara vebadan sonra en büyük biyolojik savaşlardan biriydi. İnsanlık tarihinde. Bu dönemde zaten bu Covid döneminde TikTok, PUBG gibi uygulamalar çoğu öğrencinin hayatına girdi. Yani şu an nasıl kullanılır ben bilmem bu uygulamaları.
1: Valla ben de bilmiyorum.
0: Evet ama özellikle günümüzde ciddi odak ve dikkat kayıpları neden oldu. Mesela şu an Z kuşağı dediğimiz yeni nesil. Maalesef ki sorgulayamayan, düşünemeyen, kendini ifade edemeyen karanlık bir dünyadalar.
1: Evet.
0: Yani bunları söylediğim için teknolojiye karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. Ancak bilinçli ve doğru kullanımı her zaman desteklerim.
1: Evet.
0: Mesela gidin çocuğunuzun elinden telefonu alın demiyorum, demem de. Bu artık bizim hayatımızın bir parçası ama çocuklarımızı ellerindeki teknolojik aletleri doğru kullanabilecek şekilde yetiştirmek de bizim elimizde.
1: Evet, önemli.
0: Evet, çok önemli.
1: Evet, bu konularda aktaracağınız başka bir şey yok.
0: Evet.
1: Şimdi arada mesajları da okumaya gayret göstereceğim. Onlardan biri Saime Hanım diyor ki, Mazlum Bey diyor, Dilan hocamıza kucak dolusu sevgilerimi buradan gönderiyorum demiş. Onu çok seviyorum demiş ve de başarılarının devamını dilerim demiş.
0: Saime Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi aynı zamanda benim halam.
1: Ne güzel.
0: Oğlu da öğrencimdi, Muratcan Abbas oğlu.
1: Süper.
0: Buradan kendisine çok sevgilerimi gönderiyorum. Muratcan'ın yeri bende ayrı.
1: Evet, selam olsun o zaman.
0: Selam olsun.
1: Şimdi öğrencilerin, bence bu dönemki öğrencilerin işi çok zor. Bilmiyorum ne dersiniz ama yani bizim dönemde hani meslek seçiminde yine bir şekilde bir şeyler seçebiliyorduk ama şu an o kadar zor ki mesela bugün uyuyoruz, yarın uyandığımızda bir meslek yok oluyor. Niye? Çünkü yapay zeka ona da el atıyor. Öğrenci işte diyelim ki hadi Eylül, Ekim'de sınava çalışmaya başladı. Haziran'a kadar işte ya ben işte ne diyelim bir bölüm için hazırlık yapıyor. Mayıs'a geliyor, o bölümle ilgili tamamen yapay zeka ile ilgili bir şeyler çıkıyor ve gerçekten çok zor.
0: Evet.
1: İşte bu konuda ben size şunu sormak istiyorum. Yani yapay zeka ve değişen mesleklerle beraber öğrenciler nasıl kendini geliştirebilir? Gerçekten zor bir soru. Yani bakalım ne diyeceksiniz, merak ediyorum gerçekten.
0: Şöyle aslında yapay zekadan korkmak yerine onu tanımamız gerekiyor öncelikle. Ben öğrencilerime hep şunu söylerim mesela. Bugün seçtiğin meslek ya da mesleğin 10-15 yıl sonra nasıl bir noktada olacağını bilemez.
1: Evet.
0: Ya da az önce dediğiniz gibi aylar sonra bile değişiyor bu meslek.
1: Değişiyor.
0: Ama şu bir gerçek. Yani bu insanlığın biyolojik olarak bir gerçeği. Hı hı. Eğer insan, birey kendini geliştirmeye her zaman alışkınsa ve açıksa değişen dünyaya her zaman adapte olabilir. Evet. Sadece yapay zekayı bir araç olarak kullanabilir. Yani ben bu fikirdeyim.
1: Tabii yapay zeka bazı mesela sizin hani camiada öğretmenler bazıları da yapay zekaya öcü gibi bakabiliyor. Evet. O da yanlış herhalde
0: yanlış.
1: Değil mi? Yani o kadar da yapay zeka kötü değil.
0: Yok,
1: eğer
0: değil,
1: doğru
0: asla.
1: Kullanılırsa öğrenciler tarafından. Çünkü bazı öğrenciler de maalesef her şeyi tamamen ona bırakıyor. Her kontrol her şeyi falan.
0: Şu an
1: o da yanlış herhalde.
0: Şöyle tek başıma. Hem yurt dışı danışmanlığı, yurt dışı eğitim danışmanlığı, hem yurt içinde eğitim danışmanlığı, Doğu Beyazıt, Ağrı Merkez, Diyadin, Eskişehir, İstanbul, Aydın, birçok öğrencim var ve ben bunları tek başıma yürütüyorum. Hı-hı. Benim asistanım da, sekreterim de yapay zeka yani.
1: Evet.
0: Bunu söyleyebilirim.
1: Ama işte kontrol her zaman sizin elinizde.
0: Evet.
1: Sonuçta. Siz yapay zekaya hadi benim yerime de sen bu öğrenciyle bugün cevap ver de konuş da demiyorsunuz.
0: Doğru,
1: yani sonuçta.
0: Doğru.
1: Ama bazıları tamamen yapay zeka her şeyi bırakınca
0: yok,
1: zor olabiliyor maalesef
0: değil.
1: Yani. Evet, o çok yanlış bence.
0: Yanlış.
1: Ne dersiniz bilmiyorum ama. Esma Nur Karagün, o da Eskişehir'den dinliyormuş.
0: Esra Nur olmasın?
1: Esra Nur, evet, özür dilerim. Esra Nur sizi dinliyormuş. Diyor ki, canım ablam diyor, Dilan diyor, Karagün. Sevgilerimi iletiyorum kendisine diyor. Ve de onunla gurur duyuyoruz demişler.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de kendisiyle gurur duyuyorum. Bu sene mimar oldu o da.
1: Aa, ne güzel.
0: Şu an staj görüyor.
1: Evet.
0: Sevgilerimle.
1: Evet, kendilerine başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun.
0: Amin, teşekkür ediyoruz.
1: Evet, şimdi bir araya gidelim dilerseniz. Aradan sonra gelelim, devam edeceğiz. Sorular da gelmeye devam ediyor. Leyla Hanım aslında herhalde konuyu biraz daha açıklamış, açıklık getirmiş. Birazdan onu da soracağım. Önemli bir konu. Onun dışında şöyle bakalım. Sizce hala okula gitmek doğru bir şey mi diye soran bir dinleyicimiz de var. Onun da cevabını vereceğiz. Birazdan hepsini konuşacağız diyelim. Ama öncesinde kısa bir ara.

0: Evet, toplumsal artı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz eğitim danışmanı Dilan Karagün ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli bir sohbet oluyor. İnsanlar gördüğüm kadarıyla faydalanıyor. Onlardan biri de Leyla Hanım. Çok teşekkür ederim demiş Dilan hocamıza diyor. Benim oğlum bu yıl 8. sınıfa gidiyor. O yüzden sordum bu konuyu diyor. Ve de benim için çok faydalı oldu. Çok şey öğrendim demiş. Evet, onun dışında diyor ki ben telefonu oğlumdan aldım diyor. LGS öğrencisi oğlundan tamamen telefonu almış Leyla Hanım. Yani, dikkat dağınıklığı olmasın diye böyle bir şey yapmış. Ne dersiniz? İyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi yapmış?
1: Yani Leyla Hanım'a öncelikle buradan sevgilerimi gönderiyorum ama telefonu bence almayalım.
0: Haftada bir gün veriyormuş bu arada.
1: Ha, şöyle telefon zaten gerçekten hayatımızın bir parçası ama... şu an akıllı telefonlarda ebeveyn sınırlandırılması diye bir nokta var. Hı-hı. Zaten bu işte Apple olsun,
0: Android olsun fark etmez.
1: Hepsinde var bu. Evet. Araştırdıkları zaman zaten çıkar bu bilgi karşılarına. Oradan mesela sınırlandırma getirebilir. Hı-hı. Haftada kaç saat öğrencinin mesela bu telefonu kullanmasını istiyorsa veya bazı uygulamaları, bildirimleri yasaklıyor veli. Kendine göre yapıyor yani telefonu.
0: Peki veliler bunu yapıyor ama gençler de cin gibi. Şimdi onu aşamaz mı bir şekilde?
1: Hayır.
0: Nasıl oluyor?
1: Orada giriş yaptığı mail... Hı-hı. Şifre gidiyor yani veli biraz bu konuda araştırma yaparsa çok rahatlıkla bunları aşabilir.
0: Aynen öyle. Haftada bir gün telefon kullanması doğru bir hareket mi sizce?
1: Yani haftada bir gün de kullanabilir. 7 gün de kullanabilir. Sadece bu sınırlandırma olduğu sürece bence. Ama o bir günde zaten çocuk sınırlandırma olmadığı zaman da bir haftanın acısını çıkartıyor.
0: Evet, doğru. Bir mesaj gelmiş, bir dinleyicimiz bana yazmış, diyor ki merhabalar Mazlum Bey, ismimi gizli tutun, ben bir yıl boyunca yemedim içmedim, sınava hazırlandım, KPSS sınavım açıklandı, rezalet resmen, keşke öyle yapmasaydım diyor, her şeyden uzaklaştım diyor. Evet. Bu da yanlış aslında değil mi? Yani
1: yanlış
0: biraz
1: tabii.
0: Tamamen hani bizim böyle bir durumumuz var ya, tam siyah ya tam beyaz, yani grisi yok, ortası yok. O yüzden biraz zor olabiliyor, öyle yanlış herhalde.
1: Ya bir de sınavı çok hayatın merkezine koyan kişiler var.
0: Evet.
1: Mesela KPSS olabilir, YKS olabilir, LGS olabilir ama sınav sadece bir yerlere varabilmeniz için bir basamak yani. O olmazsa başka seçenekler var. Başka düşün, yani istediğin mesleğe çok rahatlıkla ulaşabilecek başka Hı-hı. seçenekler var yani. Bence
0: doğru.
1: Sınav hayatımızın merkezinde olmamalı.
0: Evet. Bu arada bu okul önemli değil artık sizce önemli mi diyen bir dincimiz vardı ya, ona da cevap vereceğiz. Hem üniversite şeyi de konuşalım, üniversite kısmını da konuşmuş olalım. Her ikisini de beraber değerlendirelim. Çünkü ikisini de soranlar var. Merhabalar, iyi yayınlar. Bu arada başka mesajlara da bakıyorum. Dilan hocama bol selamlarımı gönderiyorum demiş öğrencisi. Yusuf, evet Yusuf Karagün size yazıyor.
1: Karagün.
0: Evet, verdiği eğitim ve destekten dolayı teşekkür ederiz
1: ben
0: demişler.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Öğrencileriniz de buradalar aynı şekilde. Hemen bakalım.
1: Hocam benim çoğu öğrencim kendi kuzenim zaten.
0: Öyle
1: o
0: mi?
1: Kadar çok kuzenim var ki.
0: Baya bizim buralarda öyle değil mi? Yani
1: evet,
0: kuzenler çok oluyor.
1: Çok fazla yani kontenjan açıyorum mesela, diğerlerine zaman gelmiyor. Sıra evet. gelmiyor. Hep kuzenlerim.
0: Evet. Bizim Kürtlerde öyle bir kuzen şeyi çok var.
1: Evet.
0: gerçekten. Dilan Hoca Doğu Beyazıt için çok büyük bir nimet. İyi ki seni tanımışım diyor. Senin sayende netlerimiz bayağı arttı diyor. Yükseldi diyor. Seni hep sen hep var ol demiş. Evet. Bakayım. Bir 3-4-5 Dilan, o ne ya? Bir
1: 3-4-5 Dilan.
0: O şey...
1: Nurdan Hanımcığım selamlar.
0: Evet, Nurdan Hanım yazmış harbiden. Nurdan Berke.
1: Nurdan Hanımcığım kendisi benim velim zaten.
0: Evet, kodlama ile anlaşıyorsunuz. Mors alfabesi.
1: 3-4-5 bir yayın.
0: Ha,
1: evet,
0: ha
1: çok...
0: reklama girmeyelim o zaman.
1: Evet, bir kitap yayını.
0: Hı-hı.
1: Kendisi biraz böyle o şekilde sesleniyor bana. Ben de kendiyle çalıştığım için çok mutluyum. Çok
0: Peki.
1: memnunum.
0: Teşekkür ediyoruz Nurdan Hanım'a da. Evet, şunu o zaman konuşalım. Şimdi okul önemli mi diye sormuştu bir dinleyicimiz. Biz de şunu soralım. Diploma ve üniversite yeterli oluyor mu kariyer konusunda? Başka ne gibi şeyler yapmak lazım? Ne gibi beceriler elde etmek lazım? Çünkü ben bakıyorum ya, diyor ki ben bazı öğrenciler veya ne bileyim bazı tanıdıklar da var. Ya ben işte 4 tane üniversite bitirdim.
1: Evet.
0: Neredesin? Evdeyim. Üniversiteyi bitirdiği için sanıyoruz ki yani herkes ona iş verecek, ama öyle olmuyor işte. Maalesef acımasız bir artık dönemdeyiz. Sadece üniversite bitirmeyi artık kimse istemiyor yani. Hı hı. Her şeyi istiyor. Her şeyi, her beceri istiyor. Öyle bir acımasız sektör şartları da oluştu, ama ne dersiniz?
1: Evet. Hocam şöyle, bu sorunun cevabına gelmeden önce az önce bir tane velimiz sanırım lise dönemi için sormuştu. Hı hı. Değil mi?
0: Evet, evet.
1: Okula gidilmeli mi, gidilmemeli mi?
0: Aynen.
1: Zaten hani bunu düşünmek bile bence şu an yanlış. Okul her zaman var olması gereken bir süreç bence. Çünkü öğrenci, tamam evet, eğitim aileden başlıyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Hı-hı. Ama aile bazen disiplini sağlayamıyor. Bazen akademik olarak. Hani, hı-hı, tamam hocam biz işte bunu hallederiz bir şekilde online okula gitmeden de, ama öyle olmuyor. Okul ortamı her zaman çok farklı.
0: Evet.
1: Öğrenci sosyalleşiyor. Yani hiçbir şey yapmasa da sosyalleşiyor. Hı hı. Kendini ifade etmeyi öğreniyor, sosyal hayata karışıyor. Yine sizin sorunuza gelirsek de diploma hala önemli.
0: Hı hı.
1: Bunu yok sayamayız.
0: Tabii ki.
1: Ama maalesef artık tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum.
0: Hı hı.
1: Diplomanın yanında yan dal, dil öğrenme, iletişim, teknoloji kullanımı, problem çözme becerisi, ekip çalışması, hı hı, kendini ifade etme ve mümkünse daha öğrenci üniversite yıllarında, yani diyelim ki 4 senelik lisans okuyan bir öğrenci, hı, ikinci sınıftan itibaren deneyim kazanmalı. Bu çok önemli bir şey.
0: Hı hı.
1: Şu an artık mesela bakıyoruz iş ilanları, mesela yeni mezunlar eskiden daha fazla böyle alınırdı şirketler tarafından.
0: Hı hı.
1: Ama artık stajyer olarak alınıyorlar. Mesela anlatmak istediğim şey şu. Öğrencinin üniversitede deneyim kazanması, mesela yeni mezuna göre hiç deneyimi olmayan bir öğrenciye göre daha avantajlı oluyor.
0: Evet.
1: O yüzden her zaman söylerim bunu kendi öğrencilerime de, mutlaka üniversite yıllarında tecrübe kazanılması şart.
0: Evet, bazı öğrenciler de mesela hani üniversiteye tamamen bağlıyor her şey, ama gerçekten şey de çok önemli değil mi? Yani deneyim kazanmak bir yerlerde, yani sadece teorik bilgiler yetmiyor, gerçekten
1: evet,
0: yetmiyor. Yani hani üniversite okumuş biri olarak da söylüyorum. Yani o dersler evet önemli, ama deneyim de çok önemli yani maalesef.
1: Hocam mesleği, evet, zaten üniversiteden sonra öğreniyoruz biz.
0: Aynen öyle.
1: Yani sadece okulu geçmek için, diploma almak için biz hani o 4 yıl boyunca üniversiteye, hı-hı, gittik. Şimdi şöyle bir şey var. Üniversite öğrencilerinde hala şu bilinç var. Üniversite bitince okul bitiyor. Eğitim hayatı bitiyor.
0: İşte öyle değil.
1: Ama öyle değil.
0: Evet.
1: Kendini gelişime, eğitime, yeniliğe açık tutmayan herkes gerçekten hiçbir şekilde mesleğini,
0: kesinlikle,
1: yapamaz.
0: Çünkü dönem değişiyor, evet, çağ değişiyor. Ona ayak uydurmak,
1: aynen,
0: lazım. Hatta
1: öyle,
0: sizinle yayın öncesinde konuşurken de, evet, sizden dediniz ya, ben işte hala şu eğitimleri alıyorum, bu eğitimleri,
1: evet,
0: alıyorum. Almak zorunda kalıyoruz. Çünkü yeni insanlar geliyor, kuşak değişiyor.
1: Doğru.
0: Şimdi sizin hitap ettiğiniz kuşak sizin,
1: evet,
0: kuşakla aynı,
1: evet,
0: değil.
1: Aynen.
0: Ve onlara nasıl hitap edeceğiniz de çok önemli. İşinizi sürdürebilmeniz,
1: tabii,
0: için
1: ki,
0: gerçekten önemli. Her zaman eğitim devam ediyor. Yani herhalde ölene kadar eğitimle devam.
1: Doğru.
0: Öyle bir,
1: doğru,
0: durum var. Peki şimdi doğu tarafında yaşıyoruz. Malum,
1: evet,
0: çoğu da dinicimiz de şu an bizi doğu tarafında dinliyor. İşte Doğu Beyazıt olsun, civar iller, ilçeler olsun. Ama şöyle bir durum var. Batıya göre dezavantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. İşte imkanlarımızın az olduğuna inanıyoruz. Ki bazen evet gerçekten öyle. Fakat ona rağmen hedeflerimize ulaşabilir miyiz? Veya büyük büyük hayaller kurmamızda bir sakınca var mı acaba?
1: Evet.
0: Onu soracağım.
1: Şimdi ben doğuluyum. Zaten
0: evet,
1: bir
0: siz
1: doğulu
0: de bu,
1: olarak
0: hatta Doğu Beyazıt'tansınız.
1: Doğu Beyazıt'tan, evet, yani yıllarca kendi toprağım, ailem, dedelerim, herkes Doğu Beyazıt'tan.
0: Aynen.
1: Bir doğulu olarak ve yıllarca Doğu Batı arasında özellikle git gel yapan biri olarak,
0: hı-hı,
1: kendi gözlemlerimi ele alarak bu soruyu cevaplamak istiyorum hocam.
0: Doğu'da
1: yaşayan çocuklarımızın karşılaştığı gerçekten fırsat farklılıkları var.
0: Evet.
1: Bunu görmezden gelemeyiz.
0: Hı-hı.
1: İşte nedir bu? Yabancı dil kursları, yine akademik kurslar, etkinlikler, bu imkanlara ulaşmak Batı'da daha kolaydır. Hı hı. Ama bir de öğrencilerimizin zihninde sınırlar var. Mesela şu an kendi şehrimizdeki öğrencimizin zihninde sınırlar var.
0: Kendi kendine sınır koyuyor değil mi?
1: Mesela diyor ki ben burada ne yapabilirim ki? En fazla giderim bir dershaneye, giderim bir etüte, ders çalışırım. Sonra çıkar giderim, ne gelirse giderim falan. Hı hı. Kafasında oluyorlar.
0: Doğru.
1: Ama şu da unutulmamalı. Burası sadece bizim başlangıç noktamız.
0: Doğru.
1: Varacağımız yeri tek başına belirleyemez bu durum.
0: Hı hı.
1: İnternet sayesinde yani biliyorlar zaten birçok şeyi. Ellerin altında dünya çocukların.
0: Doğru.
1: Parmakları arasında yani. İnternet sayesinde artık çok fazla kaynağa ulaşabiliyorlar. Online eğitimler vesaire. Elbette her öğrenci aynı imkana sahip değil şu an günümüzde de bakarsak. Ama bunu da bence romantikleştirmeye gerek yok. İmkanların hı hı. sınırlı olmasıyla hedefin sınırlı olması aynı şey değil.
0: Evet, gerçekten
1: evet,
0: önemli.
1: Evet.
0: Size diva diyenler var.
1: Diva.
0: Vallahi bir dinicimiz ismini vermek istemiyor. Gizli dinicimiz diyelim o zaman kendisine. YKS'de 1 milyondan 44 bine düşmüş sayısalda. Sizin sayenizde olduğunu söylüyor ve divamız, o bizim divamız diyor. İsminin ne olduğunu bilmiyorum ama selam olsun, başarılar. Daha da
1: teşekkür
0: nice
1: ediyorum.
0: 44 binlere inşallah, daha
1: amin,
0: da
1: inşallah.
0: Düşer yani güzel şekilde. Bu önemli. Merhabalar, iyi yayınlar. Kemal ben diyor. Mazlum Bey bir sorar mısınız diyor. Neden son

0: zamanlarda doğu tarafında daha çok kadınlar okulu tercih ediyordu, erkekler geride kaldı diyor. Böyle bir şey var mı sizce?
1: Hocam şöyle aslında eskiden hani kız çocuklarımız çok fazla
0: Evet,
1: okutulmazdı.
0: okunmazdı doğru.
1: Yani ayıp diyorlardı. İşte gider orada başına bir şey gelir tarzında. Şu an artık şöyle değişen bir dünya var. Tamam, erkekler evet çok okumaya yönelmiyorlar ama şöyle bir durum da, şöyle bir gerçek de var. Şimdi ben bir kadın olarak gümrüğe gidip ticaret yapabilir miyim? Yapamam. Dolayısıyla ne olacak? Ben okumaya yöneleceğim. İleride çoluk çocuk sahibi olduğum zaman en rahat meslek ne? Öğretmenliktir,
0: Doğru.
1: hemşireliktir. Ben ticarette uğraşırsam bunlar belki engel olur. Dolayısıyla erkekler bu konuda biraz daha hani zaten velilerimizin çoğu ticaretle uğraşıyor burada. Bu yüzden de erkekler genelde hep ticarete yöneliyorlar.
0: Evet,
1: Ama tabii ki
0: ama
1: de boş değiller
0: tabii.
1: yani. Hepsi kendi içerisinde yine bir bilgi sahibi.
0: Evet. Şey böyle giderse erkekler okula diye kampanya olabilir yani
1: Evet.
0: böyle.
1: Kardelen
0: Erkekler
1: Ayşe.
0: aynen erkekler azalıyor yani gerçekten.
1: Evet.
0: Peki devam edelim. Nerede kaldık? Hem bir mesajımız daha vardı. Onu da okuyayım. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından kuzenleriniz gelmişler. Mazlum Bey diyor, merhabalar diyor. Damla Hanım öncelikle diyor güzel yayınınızdan dolayı teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Şu anda programınıza konuk olan kuzenim, kıymetli kuzenim Dilan hanımı diyor ki dinlemekte çok güzel demiş ve gurur duyuyormuş sizinle. İstanbul'dan da selamlarını
1: Aleyküm
0: göndermiş.
1: selam. Ben de yeğenim Sudenaz'ı çok öpüyorum buradan. Damla'ya da çok sevgiler.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman ne dedik? Doğu tarafında okumanın ya da doğu tarafında yaşamanın yani bunu kendi gözümüzde büyütüp ya işte ben doğudayım, ben yapamıyorum, edemiyorum dememek lazım değil mi? Bir
1: Tabii
0: de
1: ki de.
0: olumsuz çok öğrencilerde bir olumsuzluk var yani sanki.
1: Var, evet.
0: Onu da aşmak lazım herhalde. Ne dersiniz?
1: Hocam biraz yani tabii ki de öğrenciyle de bitiyor. Yani imkansız olarak görmemeli. Mesela kafasında kurduğu şeyler vardır. Yıllarca bu dayattığı kalıplaşmış düşüncelerle hayal gücünü sınırlandırıyor öğrenciler. Ama hayal kurmak bence çok güzel bir şey. Çok uç hayaller de kurulabilir. Ama hayaller zaten kurulduğu zaman gerçeğe dönüşme ihtimali var mı? Tabii ki de var. Biraz çaba gerektiriyor. Biraz mücadele gerektiriyor. O yüzden imkansız değil bence. Her öğrenci kendi hedefinin peşinden ne olursa olsun gitmeli.
0: Evet, peki. Bir de şey hani Doğu Beyazıt'tan yurt dışına uzanan bir eğitim, bir kariyer serüveni mümkün mü sizce?
1: Evet.
0: Örnekler var galiba. Az önce biraz konuştuk zaten öncesinde. Bu mümkün mü diye soracağız ve bazıları ya ben daha köyüme gidemiyorum, nasıl yurt dışına gidebilirim derken siz herhalde birkaç örnek vereceksiniz o konuda.
1: Hocam, örnek çok fazla var. Özellikle bu son dönemlerde, son birkaç sene içerisinde yani son yani tam olarak bir yıl veremem ama ortalama 3 sene, son 3 sene, 4 sene olarak öğrenciler çok fazla. Özellikle Azerbaycan, özellikle Rusya, yine Sırbistan, Polonya, Makedonya buraları çok tercih ediyorlar. Sebebi de şu, biraz hani eleştiri asla değil, ben sadece kendi objektif bakış açımla gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Türkiye'de artık okumak çok zor. Maddi olarak çok zor, ekonomik olarak çok zor. Mesela öğrencinin istediği bir bölüm gelmemiştir. Hocam sınav da zor. Gerçekten ben burada çocukları da anlıyorum bir yerde. O kadar zor ki yani çocuk yıllarca böyle
0: Geçen, evet çok özür dilerim. Geçen Amerika'da bir profesör Türkiye'deki matematik sorularını
1: çözemiyorlar.
0: çözüyordu. Gördünüz mü? Evet,
1: Gerçekten
0: zor oluyor
1: çözemiyorlar.
0: vallahi. Helal olsun bizim öğrencilere
1: Vallahi
0: dedim.
1: helal olsunlar. Gerçekten ben gurur duyuyorum her zaman. Zor hocam. Türkiye'de artık okumak zor ama yurt dışında gerçekten okumak çok kolay. Ben de mesela tabii ki de önceliğim çocuklara kendi ülkesinde okusunlar.
0: Ya zaten şöyle okuyup gelip vatana, millete daha
1: Evet.
0: hayırlı olsun diye değil mi? Yani
1: Aynen
0: amacımız
1: öyle.
0: bu zaten.
1: Vallahi hocam ben bu konuda çocukları destekliyorum. Yani yurt dışına gidip gelmeleri konusunda destekliyorum. Çünkü hem lisan öğreniyorlar, yeni kültür, yeni insanlar. Çok şey öğreniyorlar, sadece akademi değil. Dediğim gibi ekonomik olarak hem daha uygun oluyor. Türkiye'de şu an fiyatlar özel okullarda uçmuş
0: Evet,
1: yani.
0: biraz pahalı.
1: Bayağı pahalı hocam. En düşük yani 2 yıllık bölümler mesela baktığımızda yıllık 400 bin, 500 binden başlıyor.
0: Aynen
1: Ama
0: öyle.
1: bizim mesela gönderdiğimiz bazı yerlerde daha uygun. $3,000 yıllık.
0: Evet, tercih edilebiliyor
1: evet,
0: yani.
1: Tercih edilebiliyor. Evet. Bence en büyük problemlerden biri de hocam imkansız olması değil. Değil öğrencinin seçeneklerden haberdar olmaması.
0: Bir de aynen seçeneklerden haberdar evet. olmuyor. Ona dikkat etmek lazım yani. Biraz uzman birinden destek almak evet. lazım bu konuda.
1: Yani evet. ben öğrenciye mümkün olduğunca tüm seçenekleri göstermeye çalışıyorum. Hı-hı. Özellikle son zamanlarda az önce bahsettiğim gibi işte sadece Ağrı Doğu Beyazıt değil, Iğdır değil, işte Van'dan gelen öğrenciler de oldu. Hı-hı. İşte Doğu Beyazıt'ta özellikle bu desteği alıyorlar, yurt dışı eğitim danışmanlığı desteği alıyorlar. Evet. Her zaman YKS tek seçenek olarak gördükleri için hep kariyer alanında bir erteleme yapmış evet. bu öğrenciler. Hı-hı. Bugün bu öğrencilere sunduğum seçeneklerle şu an hem Sırbistan'da, Rusya'da, Azerbaycan'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde Hı-hı. de öğrencilerim var. Buradan da Aynı hepsine güzel. Sevgilerimi gönderiyorum.
0: Evet, bir soru var. Çok önemli bir soruymuş. Kendisi öyle diyor. Lütfen diyor bu sorundan beni kurtarın hocam diyor. Vallahi dua ederim diyor. Instagram'dan, Mazlum Günal'ın Instagram hesabından gelen bir mesaj. Diyor ki abi diyor şunu merak ediyorum. Ben 2 yıllık üniversite mezunuyum. Çok acilen 4 yıllığa tamamlamam lazım. DGS yok. YKS'ye girmedim. Bunu nasıl çözebilirim? Var mı bir yolda? Biraz zor bir iş ama mucize bekliyor şu an herhalde sizden ama var mı bir öneriniz? Ya da bekleyecek ki seneye mi artık girecek? Nasıl?
1: Hocam şöyle yani DGS olması gerekiyor 4 yıl tamamlaması
0: Tabii
1: için.
0: Tabii ki. Aynen.
1: Tüm seçenekleri kaçırmış mı acaba? Öğrenci ne yapmış? Ben anlamadım.
0: Yok
1: oradan.
0: Diyor yani. Bilmiyorum ki. Acaba kullanmadı mı? Ne yaptı? Vallahi kaçırmış herhalde.
1: Vallahi hocam eğer girmediyse bu sınavlara herhangi bir 4 yıllıktan bahsedemeyiz.
0: Hı hı. Yurt dışında da tamamlayamaz
1: yok,
0: değil mi?
1: Yok. Yurt dışında şöyle lisans olarak gidebilir.
0: Ama yine YKS lazım.
1: Yok.
0: Ha, YKS olmadan ha, yine gidecek olmayan, 4 yıl okuyacak o zaman.
1: Evet.
0: Ha.
1: Yani baştan böyle lise mezunuymuş gibi gidecek.
0: Evet. Yani 2 yılın üstüne koyamaz şu an.
1: Evet. 2 yılın üstüne. Yani yüksek lisans yapamaz zaten. Yüksek Doğru. lisans 4 yıldan sonra yapılıyor.
0: Başlıyor evet.
1: Öğrencinin şu an mesela yapabileceği
0: Aa,
1: şey.
0: Şey olabilir mi? İkinci üniversite o da olmuyor değil mi?
1: Hocam olmuyor.
0: 4 yıllıksa 4 yıla gidiyor. 2 yıllıksa 2 yıla.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: O zaman seneye.
1: İnşallah.
0: Seneye Mart, Nisan, Haziran'da galiba YKS var evet. oraya girsin. Kolay gelsin diyelim. Merhabalar. Mazlum Bey. Diyor ki biz Dilan hocamızdan çok memnunuz diyor. Verdiği eğitimlerden dolayı biz de verdiği bilgilerden dolayı memnunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendisine çok teşekkür ederiz demiş ama ismini yazmamış dinleyicimiz. Sağ olsun diyelim. Şimdi devam edelim. Aileler çocuklarına, çocukların geleceği için neler yapabilir? Biraz da onu konuşalım. Hep çocuklar işte şunu evet. yapsın, bunu yapsın dedik ama aileler oturduğu yerde çay içerek ben bir şey yapmayacağım
1: Bence
0: demek ki demesinler.
1: Bence en önemli Tabii unsurlardan ki. Biri bu.
0: Aynen öyle. Aileler ne yapması gerekiyor?
1: Hocam şöyle, ailelerin çocukların geleceğini belirlerken özellikle plan yaptıkları zaman Hı-hı. yani çok zor bir denge yakalıyorlar.
0: Evet.
1: Çok zor bir denge yakalıyorlar. Benim de ara ara veliyi özel olarak bilgilendirdiğim bir konu bu zaten. Hı-hı. Aile çocuğuyla ilgilenmeli. Zaten ilgi olmazsa olmaz.
0: Tabii.
1: Desteklemeli, takip etmeli ama onun yerine yaşamamalı.
0: Hı-hı.
1: Mesela ben doktor olmanı istiyorum demek ayrı bir şey. Sen doktor olmak istiyorsun, bunun için neler yapabiliriz
0: Tabii.
1: demek başka. Aile çocuğunun yanında olmalı, destek vermeli ama direksiyonu tamamen eline almamalı.
0: Hı hı.
1: Çünkü birçok öğrenci sınavdan değil, aksine böyle ailesini hayal kırıklığına uğratmaktan çok korkuyor.
0: Hı.
1: Evet, bu da ekstra stres, kaygı durumu yine sınavda başarısız olma durumunu ortaya çıkarıyor.
0: Evet. Bir soru daha var. Merhabalar. Sizce hayalimizdeki bölümü mü okumalıyız yoksa iş olanaklarının olduğu bölümleri mi okumalıyız? Ben kararsızım hocam demiş bildiricimiz.
1: Şöyle hocam, hayal her zaman çok uç noktada da olmamalı. Gerçekçi
0: Tabii ki,
1: olması yani. Gerekiyor. Şimdi bakacaksın yani hayaline. Ben aslında hocam her zaman biraz böyle gelişime çok açık bir insan olduğum için öğrencime tek bir üniversite tercih etmelerini istemiyorum.
0: Hı hı.
1: Hani hayal ettikleri üniversite nedir mesela? Hobi olarak yapılabilecek bir bölüm olabilir. Bunu ikinci üniversite olarak okuyabilirler ama asıl özellikle bir öğrenci işini yapmak istiyorsa hı hı. meslek konusunda onun ortasını bulmalı. Yani sevdiği işi yapmalı.
0: Evet.
1: Eğer hayalindeki meslek çok uçsa, gitmek istediği, para kazanmak istediği meslek çok uçsa, öğrenci çok fazla işte iş hayatında para kazansa da mutlu değildir.
0: Tabii.
1: Asla mutlu olmaz ve o meslek onu tatmin etmez ve bir yerden sonra zaten işinde de iyi olmaz.

0: biraz şans meselesi mi bilmiyorum ama böyle de bir durum var sanki. Dilan hocam, Dilan hocama sevgilerimi iletir misiniz diyor. İletelim mi? İlettik size.
1: Ben de çok sevgilerimi
0: sizi iletiyorum. Her zaman büyük bir gururla takip ediyoruz demişler size.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizinle gurur duyuyoruz demişler size ve sizi seviyorlarmış.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Sevgilerimle demiş ve bakayım şöyle Zühre yazmış.
1: Elif Zühre Turan.
0: Sadece Zühre yazmış.
1: Evet. Benim 6. sınıftan beri kendisi şu an üniversite öğrencisi. 6. sınıftan beri benimle beraber. Hiçbir zaman da gitmedi. Buradan kendisine ve ailesine çok sevgilerimi gönderiyorum.
0: Evet. Nasıl bir hocasınız? Baskıcı mı? Disiplinli mi? Öğrencinin istediği bir hoca oluyor ya böyle. Alttan alta istediğini yaptırıyor ama o çaktırmadan da öğrenciyle böyle kanka gibi davranan hocalar da var. Genelde o hocalar unutulmaz mesela.
1: Hocam
0: hocalar
1: şöyle,
0: nasıl bir hocasınız?
1: Ben asla yapmacık olmayı sevmiyorum. Hı-hı. Yani öğrencilerim de bunun farkında zaten. Hocam bir de ben yıllardır hep genç nesille beraber ilerlediğim için artık benim biraz kafa yapım da onlar gibi. Hani onların konuşma tarzı olsun. Yani hepsini artık böyle çözdüğüm için tabii ki de öğretmenliğin verdiği bir şey de var. Disiplin olmazsa olmaz. Mesela öğrenciler ailelerine anlatamadığı şeyleri, konuşamadığı şeyleri gelip bana konuşuyorlar. İşte beraber bir yol alıyoruz. Ama ben şöyle bir hocayım, böyle bir hocayım diyemem asla. Çünkü ben kendimi dışarıdan gözlemleyemem. Hı-hı. Beni dışarıdan gözlemleyen biri bunu söyleyebilir ama ben... Böyle bu şekilde bir açıklama yapmak istedim.
0: Ya
1: sayıda.
0: Şöyle hani ben çok iyi bir hocayım falan değil. Ben mesela bir iki kelimeyle mesela işte disiplinliyim ya da ne bileyim öğrencinin sınırlarını bilen bir hocayım gibi
1: evet,
0: mesela. Öyle
1: evet.
0: Bir şey sormak
1: ya
0: istedim.
1: Ya tabii ki de sınır önemli her zaman. Hı-hı. Yani tamam öğrencim ne kadar benim için her zaman kıymetliyse hı-hı. Sadece öğrencim için değil. Benim hayatımda her zaman sınırlar vardır zaten. Evet. İşte bu aile olsun, arkadaş olsun. Babaannemle beraber yaşıyorum şu an.
0: Evet.
1: Yani babaannem çok seviyorum kendisini. Birlikte yaşadığım kişiler olsun. Her zaman böyle o sınırlar olmalı bence. Çünkü sınır saygıyı getirir.
0: Evet.
1: Saygı olmazsa da sağlıklı bir iletişim olmaz. Ben de tamam ne kadar öğrenciyeme düşkün olsam da o mesafeyi her zaman onların da korumasını, özen göstermesini istiyorum.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Teşekkürler. Evet. Güzel bir mesaj gelmiş. Ecem Hanım teşekkürler. Böyle mesajlar da gelsin ya. Vallahi hep güzel şeyler gelmesin değil mi? Biraz tartışma alanı olsun
1: tabii,
0: ki konuşalım.
1: Tabii.
0: Sıcak bir ortam olsun ki reytinglerimiz artsın.
1: Evet.
0: Güzel. Birazdan okuyacağım. Bu arada Filiz Hanım da ya vallahi çok üzülüyorum bir yandan öğrencilere de. Diyor ki Mazlum Bey diyor benim kızım diyor 8. sınıfa gidiyor. Sabah dershane öğleden sonra okula gidiyor.
1: Evet.
0: Böyle yorucu oluyor. Biraz da dikkat dağınıklığı var. Dikkat eksikliği var galiba kızının. Ne yapması gerekiyor? Nasıl bir süreç? Bu doğru bir şey mi sizce? Bunu merak ediyor.
1: Hocam şu an zaten olması gereken şekilde. Yani öğrencinin ekstra bir okul dışında destek alması gerekiyor. Her zaman bunu ben destekliyorum.
0: Hı hı.
1: Ama iyi araştırılması gerekiyor. Doğru destek alması gerekiyor. Dikkat eksikliği de şöyle. Öğrenci az önce zaten bahsettik. Telefon bağımlılığından kaynaklanıyor ama sanırım velimiz biraz bilinçli bir veli. Ben çocukta çok fazla bir telefon bağımlılığı olduğunu düşünmüyorum.
0: Hı hı.
1: Özellikle öğrencide şunu tavsiye ederim. Özellikle böyle akşamları uyumadan önce kitap okumasını. Hani ağır kitaplar değil de daha çok böyle öğrencinin hoşuna gideceği şekilde kitaplar okumasını. Ekrandan uzak durmasını. Ekran bu sadece telefon değil televizyon da olabilir.
0: Hı
1: hı. Yine özellikle güne paragrafla başlamasını. Ve uyku düzenlerine dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Uyku çok önemli. Ben mesela güne hiçbir zaman geç başlamam. Bazen 4, bazen 5, bazen.
0: Oh, biraz erken değil mi
1: çok
0: ya?
1: Çok erken hocam. Ben saat 8-9'a kadar birçok işimi hallediyorum zaten.
0: Kaçta uyuyorsunuz peki?
1: Hocam 10'da 9.30.
0: Ha, o zaman evet. Çünkü bazıları geceler mesela 2'de falan uyup 4'de falan uyup. Bu da iyi değil değil mi? Yani
1: hocam ben gece kaldığım zaman mesela diyelim ki geç saate ben ertesi gün böyle çok farklı bir ruh halinde oluyorum.
0: Hı-hı.
1: Ne odaklanabiliyorum işime ne böyle hani içimden gelmiyor. Spora gidiyorum mesela spor hı-hı. yapmak istemiyorum. Yorgun oluyorum çünkü.
0: Hı-hı.
1: Ama

0: Ben babaannemle beraber uyuyorum.
1: Ha ne güzel, o da evet doğru. Genelde onlar biraz
0: Evet.
1: erken uyurlar. Çok da güzel aslında, iyi bir alışkanlık.
0: Babaannemin bir tane dizisi var hocam.
1: Hangisi?
0: Hocam çok eski bir dizi.
1: Arka
0: A2'de çıkıyor.
1: sokaklar
0: Yok
1: ne?
0: yok. Bir tane dizisi var. O onda bitiyor. Babaannem kalkıyor artık böyle
1: Ha, hadi kalk uyu.
0: uyuyalım diyor. Ben
1: Evet.
0: de onunla beraber uyuyorum. Tabii bazen işlerim aksıyor benim. Ben home office'te çalışıyorum zaten. Bazen geç saate kalıyorum ama çok geç. En geç benim 11.30'dur yani.
1: Ha çok iyi
0: Sabah
1: valla.
0: da erken kalkarım
1: Benim
0: babaannemin.
1: hayalimdeki uyuma saatleri, yemin
0: Yok
1: ederim
0: hocam,
1: bu
0: uyku
1: türlü.
0: çok önemli.
1: Evet ben de hep ona katılırım. Mesela uyku gerçekten önemli.
0: Evet.
1: Uyku bence günlük hayata adapte olma, günlük hayattaki işlerini halletme konusunda çok önemli bir yerde diye düşünüyorum. Uykuyu bir türlü çözemeyen biri olarak. Bu
0: Evet.
1: arada süremiz çok az kalmış ama Ecem Hanım biraz keşke erken gelseydiniz, biraz ratinglerimiz artsaydı. Şimdi şaka bir yana şöyle bir mesajı var, diyor ki iyi yayınlar, ben de Azerbaycan'da tıp okudum diyor. Tıp okuyan
0: Evet.
1: biri olarak diyor.
0: Denklik.
1: Türkiye'deki sınavlara girdim ama burada yani sınavları geçemiyorum diyor.
0: Hocam.
1: Yurt dışı da okumak pek de mantıklı değil bana göre demiş. Biraz denklik sınavlarında da mesela benim tanıdığım bazı insanlar da var. Mesela danışmanlık okumuş olan arkadaşlar falan var. Zor oluyor galiba, değil mi? Denklikleri de zor oluyor herhalde. Biraz gerçekler de var yani şimdi.
0: Hocam şöyle, zaten öğrenci yurt dışına gitmeye karar verdiyse o seçenekler sunuluyor. Sağlık alanlarının hiçbirinde denklik yok. Öğrenciye diyoruz mesela, sen yurt dışına tıp okumaya gidiyorsan, eczacılık okumak istiyorsan gelmeyeceksin Türkiye'ye. Yani çünkü Türkiye denklik vermiyor. Ama sen mimarlığa gidersen, mühendisliğe
1: Vermiyor mu
0: gidersen,
1: yoksa sınavlar mı zor?
0: hocam denklik yok.
1: Ha yok. O
0: Yok.
1: zaman sıfırdan gelip okuyor.
0: Hocam sıfır, lise mezunu gibi oluyor. İsterse orada 6-7 sene tıp okusun
1: Ha.
0: öğrenci.
1: Ecem Hanım nasıl o zaman sınava giriyorum ama geçemiyorum diyor.
0: Hocam şöyle, YÖK'ün belirlediği bazı sınavlar oluyor Ankara'da.
1: Zor oluyor o zaman herhalde.
0: TUS gibi mesela.
1: Ha.
0: Onlara giriyorlar. Yeterlik sınavı gibi mesela. Ama bir sonuç alamaz. Yani açıkçası söyleyeyim. Ben çok sağlık bölümlerini tavsiye etmiyorum. Ha nasıl tavsiye ederim? YKS puanıyla gitmek isterse. İşte bir İspanya, bir İtalya.
1: Ha onlar da uygun değil
0: Tabii
1: mi?
0: hocam, oralarda
1: Evet.
0: yani her öğrencinin de harcı değil.
1: Doğru.
0: Şimdi
1: Peki şimdi Azerbaycan'da okuyan biri hiçbir şey yapamaz mı yani?
0: hocam yapıyorlar.
1: Burada.
0: Yapıyorlar. Benim kız kardeşim
1: Do
0: mimarlık okudu. Şu an
1: ha
0: mimar
1: yok yok
0: Türkiye'de.
1: şey sağlık olarak diyorum.
0: Yok hocam, sağlık. Aa,
1: Şimdi
0: yani
1: Ecem Hanım
0: YKS.
1: gitse bir klinik açsa olmuyor mu? Hiçbir
0: Hocam
1: şekilde. Zor oluyor.
0: Aa,
1: Kolay
0: zor.
1: gelsin o zaman.
0: Hayır. Evet.
1: Vallahi Allah
0: Geçmiş
1: yani.
0: olsun.
1: Evet. Peki Cem Hanım'a da kolaylıklar diliyoruz. Eminiz ki alanda çok iyi bir yerdedir ama
0: Evet.
1: inşallah
0: İnşallah.
1: belki böyle bu durumda olanlar için de belki ilerleyen zamanlarda bir çalışma yapılır ya. Belli olmaz değil
0: O
1: mi?
0: yüzden hocam doğru danışmanlık her zaman
1: Tabii
0: çok
1: tabii
0: önemli.
1: yani
0: Doğru
1: gerçekten
0: yönlendirme.
1: doğru. Ve Filiz Hanım mesajımı okuduğunuz için çok teşekkür ederim
0: Ben
1: demiş.
0: teşekkür ederim.
1: Evet. Esra Nur Hanım yazmış. Ben de Azerbaycan'da okudum diyor. Dilan hani sayesinde diyor. Sizin sayenizde okumuş. Parasını siz mi verdiniz?
0: Yok hocam, ben
1: şaka yap.
0: gönderdim.
1: Evet, mimarlık bölümünü bitirdim diyor. Evet. Sonrasında bir şekilde geldim. Şu anda diplomam var diyor.
0: Evet.
1: Bekliyorum diyor. Türkiye'de görev yapmak için diyor. Evet.
0: Evet.
1: Kardeşiniz de görev yapmak için bekliyor.
0: Hocam şöyle, yeni mezun çünkü staj görüyor şu an.
1: Ha, ya
0: Evet.
1: hemen iş bulmak kolay değil. Herkes öyle şanslı
0: Hocam
1: değil.
0: kendi
1: Biraz
0: işini
1: uğraşsın.
0: yapacak o yani.
1: Evet.
0: Kendi işini yapacak.
1: Biraz uğraşsın ya. Hemen
0: Uğraşsın tabii ki de.
1: mezun olmak
0: Yok.
1: ve sonrasında hemen işe girmek.
0: Hocam onlar şanslı ya. Biz onlar kadar şanslı olamadık
1: İşte
0: maalesef.
1: bizim şey nesil biraz şey zor bir nesil.
0: Garibandık valla.
1: Gariban nesil
0: Evet.
1: olduğumuz için birazdan küçük Emrah ile veda
0: Valla
1: edeceğiz artık yani. Aynen ama herkese gerçekten başarılar diliyoruz ya. Yani zor iş,
0: Evet,
1: hayat
0: gerçekten.
1: her zaman zor. Bir de rakipler çok yani. Hatırlıyorum
0: Çok.
1: dayım şey diyordu ya, diyordu ben bir sınıfta okusaydım ben bilmem polis olacaktım, öğretmen olacaktım lisede.
0: Evet.
1: Şimdi biz liseyi bitiriyoruz, olmuyor. Lisans bitiyor. Yüksek lisans bitiyor. Doktora bitiyor. Zor. Çünkü niye? Nüfus çok, rekabet çok. Çok fazla
0: Hocam
1: çalışmak lazım.
0: şöyle,
1: Kolay değil yani.
0: bizim dönemde üniversiteye giden sayısı azdı ama
1: Evet.
0: herkesi alıyorlardı o dönem.
1: Aynen öyle.
0: Şu an öyle değil. Şu an artık üniversiteye gitmek o kadar zor ki
1: Doğru.
0: ben artık bir lüks şey olarak görüyorum yani üniversiteye gitmeyi. Çünkü
1: Evet.
0: almıyorlar. 40
1: Öyle.
0: binden 20 binden bir rakam var hocam geçen sene.
1: Evet, zor yani. Ama tabii doğru seçimi de dediğiniz doğru. gibi yapmak lazım. Mesela bizim dönemde avukatlık için, hukuk için okuyanlar var. Şimdi gerçekten yani geçen bir arkadaşla konuştum. Hani burada olmadığı için rahat konuşabiliyorum. Başka bir şehirde. Şey diyor ya, ben diyor hani gizliyorum kimliğimi, artık marketlerde iş alacağım. Yani evet, yok evet. diyor çünkü. Yani çok zor gerçekten.
0: Çok.
1: İnşallah herkes doğru zamanda doğru yerde olması gerekiyor değil mi? İnşallah. Doğru yerde doğru zamanda olmak
0: tabii
1: önemli.
0: Tabii ki de. Önemli bu.
1: Evet, Dilan Karagün, teşekkür ediyoruz. Var mı
0: ben
1: son
0: sözleriniz? Ben teşekkür ediyorum herkese. Alalım. Tüm öğrencilere buradan başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Sevgilerimle, saygılarımla. Umarım tekrardan yollarımız kesişir.
1: İnşallah.
0: Bizim çocuklarımız mücadeleci. Hı-hı. Savaşmayı seviyorlar. Asla hedeflerinden evet. vazgeçmesinler.
1: Eğitim savaşçılarına selam olsun.
0: Evet. Hepsini çok seviyorum. Evet. Sonuna kadar da destekliyorum.
1: Aynen öyle. Bu arada bir uyarı geldi, bir şey evet, geldi hocam, ama ben de anlamadım. Herhalde yeter artık, konuşmayın mı dedi. Ne oldu? cihazlar da şey yapıyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Evet, sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Az önce elimizdeki meseleyi okumalı mıyız diye sordular. Ben de hayalimdeki bölümü okudum. Bir şekilde işimi yapmaya çalışan biriyim. O şanslı azınlıktan olduğumu düşünüyorum. Normalde pek şanslı değilim ama bu konuda şansım varmış diyorum. Ve bu programı da yaparken çok keyif aldım. Çünkü bir sürü insan bize eşlik ettiler. Sağ olsunlar. Dilan Hanım'a da
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Ve toplumsal artı bitti.

Belki anlar bizi Fırat. Hadi turma, çığlığınla sen de anlat. Anlat ki bir çift turna kanatlansın. Anlat ki yarınlara, yarının esmer çocukları umutla.

0: Birinci lüsin oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

güvenliğiniz sizin elinizde. Doğalgaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğalgaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart. Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

0: kalsın geceler vaktimiz varken.
1: Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı bazı dem tutar kirpiklerim, dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz bebeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim, bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri, saçların omuzlarına elbise olduğu zamanlar hani. İnadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerin. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim, bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzülenirken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedik ki sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sayıp savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahı. Yoruldum da otağa boka kızdıkça babamı hatırlayacağım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da iki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben. İçerim işte.

gecelver vaktimiz varken.

hasretimin. Giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü, sil gözyaşını eyyar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin.

gerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

misin? Durmadıkça hep güçlendik bunda eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık.

0: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
1: İkinci el değil mi bu?
0: Vallahi yalan yok, minimum ikinci el.
1: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
0: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı, evladı gibi baktı.
2: Peki değişen parçası var mı?
0: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
1: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
0: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya, ne garantisi?
2: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
0: Yoo.
3: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
0: Şaka yaptım, vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?

şiir okumalı insan Ahmet Arif'ten. Ve ışıklar sönmeden terk etmeli bu kenti. Munzur üşümeli gözlerinde, düzgün baba semaha durmalı teninde. Ve ana Fatma usulca gülümsemeli. Bakma bana sevdim, bakma derinden. Dersim gibidir yüreğim, ayazdır, üşürsün. Ve ben gidiyorum, topladım acıları valize dizdim. Çünkü bu kentin sokakları

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yer

bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca...

ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Başkaları gitmiş olur gidince, bir sen yakınsın uzakta kalınca.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

0: Radyo Dobrazıt.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Arabesk müziğin en iyileri.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

yastım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım, ey. Sizi

Ağlama fişurum, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir sekseş gibi. Vefasız bir alemdeyim, ne kalipsizler var fişurum.